0: Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım?
1: Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
2: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
3: 152. bölüm.
2: Peygamberimiz hicretin 9. yılında gittikçe genişleyen İslam topraklarına bazı görevliler göndermeye başladı. İlk olarak Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri tayin etti ve onu beraberindeki Müslümanlarla hacca gönderdi. Sonra aslen Yemenli olan Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Hazreti Muaz heyetin başkanıydı ve yukarı Yemen'den sorumluydu. Ebu Musa el-Eş'ari ise aşağı Yemen'de görevliydi. Yemen heyeti hazırlanmış ve yola çıkmadan peygamberimizi ziyarete gelmişti.
4: Muaz, Allah yardımcınız olsun. Selametle gidin gelin.
5: Allah razı olsun. Dua edin bize.
4: Ederiz tabii. Ama sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Peygamberimizin kendisinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden birisin. Yaşın genç olmasına rağmen peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğuna göre Allah seni utandırmaz. Ebu Musa desen, o da İslam'ın ahkamını iyi bilir. Bu işi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum.
6: Peygamberimiz, size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum dedi ya zaten.
5: Sağ olun. Allah görevimizi hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin.
4: Peygamberimiz de sizi uğurlamaya gelecekti. Hah, bak yaklaşıyor.
2: Peygamberimiz Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari ile vedalaşmadan önce onlara bazı şeyleri hatırlattı. Ehli kitap bir kavme gittiklerini söyleyerek, belde halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istedi. Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
5: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
2: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
5: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
2: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
5: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
2: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulü'nün elçisini, Resulü'nün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Sonra iki dostuna dönerek şöyle dedi. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran diyerek uyarıda bulunduktan bir müddet sonra onu tekrar yanına çağırıp şöyle dedi. Senin için geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şey alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki, Allah ile mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin. Artık ayrılık vakti gelmişti. Sahabiler Resulullah ile ve birbiriyle kucaklaşarak vedalaştılar. Peygamberimiz Yemen heyetini uğurlamak için bir müddet Muaz'ın yanında yürüdü. Bu arada sessizce söylediği bazı şeyler Muaz'ın ağlamasına sebep olmuştu. Peygamberimizden ayrılırken bir daha görüşemeyecek iki insanın vedalaşması gibi sarılmışlardı birbirlerine.
7: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
8: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
9: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
8: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
9: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında. O Allah'ın peygamberi. Allah onu aramızdan almaz değil mi?
8: Bilmiyorum. Dua edelim de Allah dünya gözüyle onu bir daha görmeyi nasip etsin.
9: İnşallah.
2: Yemen heyeti yola koyulmuştu. Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel tatlı bir sohbete dalmışlardı. Konu dönüp dolaşıp peygamberimize geliyordu. İkisi de onu kaybetme acısıyla yüzleşmenin verdiği şaşkınlığı yaşıyor. Onu kaybederlerse buna nasıl dayanabileceklerini düşünüyorlardı.
5: Bir gün Resulullah Yafur isimli merkebine bindi ve hadi Muaz sen de bin diyerek beni çağırdı. Ona rahatsızlık vermemek için binmek istemedim. Ama o kadar ısrar etti ki terkisine binmeye çalıştım. Ben binince hayvan huysuzlandı. Silkinerek ikimizi de yere düşürdü.
7: Peygamberimiz de mi düştü?
5: Evet. Ben rahatsız etmeyeyim derken hayvan ikimizi de yere düşürmüştü. Resulullah'a bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan da peygamberimize bir şey oldu mu diye onu kontrol ediyordum. Oysa gülerek yerinden kalktı, yeniden merkebe binmek istedi. Nihayet hayvan ikna olmuştu. Bizi sırtında taşımaya karar verdi. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak sırtıma hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Onun hitabı içimi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedim. Bir şey söylemedi. Bir süre daha gittik. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Aynı muhabbetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." diye cevap verdim. Biraz daha gittik. Tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecek diye iyice meraklanmıştım. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedim. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordum. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Sabırsızlıkla anlatacaklarını bekliyordum. Allah'tan daha fazla merak da bırakmadan sorusunun yanıtını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır.
7: Kullarının ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları demek.
5: Evet. Bir süre daha yolculuğumuza devam ettik. Sonra peygamberimiz yine bana seslendi. Emrine amade olduğumu söyledim. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek cevabı beklemeye başladım. Peygamberimiz şöyle dedi. "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır."
9: Bu ne büyük bir müjde.
5: Evet, elhamdülillah.
9: Bir daha tekrarlasana, yanlış mı anladım?
5: "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." dedi.
9: Bunu öğrendiğime çok sevindim.
5: Ben de.
2: Ebu Musa el-Eş'ari Yemenliydi. Muaz bin Cebel de sorular sorarak gidecekleri yerle ilgili bilgi ediniyordu.
5: Anladım. Gideceğimiz yerin senin toprakların oluşu bizim için büyük bir nimet oldu. Bayağı malumat edindim. Peki sen nasıl İslamiyet'i seçtin?
7: Baştan anlatmam lazım. Ben Yemen'in Zebit şehrinde oturan Eş'ar kabilesindenim.
5: Peygamberimizin ahlak ve meziyetlerini övdüğü kabile değil mi o?
7: Evet. Bizim oralara Medine tarafında bir peygamber zuhur ettiği haberi gelince, abilerim ve ben bu dini merak ettik. Tek bir ilah inancı olan, yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmeyen bu inanç bize makul gelmişti. Ama onun hakkında bilgimiz çok azdı. Bunu öğrenmenin yolu da ancak Medine'ye gelmekten geçiyordu. Sağ olsun anacığım da bizi destekledi. İki abimle beraber yola düştük. Yalnız da değildik. 50 küsur kişi olmuştuk. Hep beraber limana gittik. Ve uzun bir bekleyişten sonra nihayet buraya gelebileceğimiz bir gemi bulduk. Ve yolculuğumuz başladı. Heyecan içinde peygamberle karşılaşmayı bekliyorduk. Derken kötüle

0: Değişen hava şartları rotamızı değiştirdi. Gemi Habeşistan'a sürüklendi. Mecburen orada indik. Allah'ın hikmeti ya, orada da Müslümanlar varmış.
1: Cafer ve arkadaşları mı?
0: Evet. Allah bizi doğru yola iletmeyi dilemiş ki onlarla karşılaştık.
1: Allah Allah. Kaderiniz nasıl çizilmiş görüyor musun?
0: Ya, onun hikmetli işleri işte. Akıl sır ermiyor.
1: Cafer ve arkadaşlarının durumu nasıldı peki?
0: Habeş Necaşisi adil ve akıllı bir hükümdardı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin, amin.
0: İyi bir düzen kurmuştu. Herkesin görevi belliydi. Orada yaşamak isteyenler kısa sürede kralın huzuruna çıkarılıyor ve ondan müsaade alınırsa Habeş topraklarına yerleşiyordu. Biz de başımıza gelenleri anlattık.
1: Onlar da sizin kalmanıza müsaade etti.
0: Evet, dedim ya, Necaşi zeki ve iş bilen bir adamdı. O İslamiyet'i seçmeden evvel Hristiyan'dı. Ve bizim geldiğimiz yerde de tek tanrılı dinler yaygın olduğu için kolay anlaştık. Bizim niyetimizi sezince bizi Cafer'le tanıştırdı.
1: Uzun bir süre mi kaldınız Habeşistan'da?
0: Birkaç sene. O zaman orada 5-10 kadar Müslüman aile vardı. Biz de onların arasına katıldık. Kocaman bir aile gibiydik. Sürekli bir araya geliyor, namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Bu süreçte İslam'la ilgili çok şey öğrendim. Allah Cafer'den razı olsun.
1: Amin.
0: Muhte'de şehit olduğundan beri hayatımda büyük bir boşluk var.
1: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz de onu çok severdi.
0: Bilmez miyim?
1: Hayber dönüşünde yolda sizinle karşılaşmıştık.
0: Ne güzel bir sahneydi değil mi?
1: Hem de nasıl?
0: Biz Medine'ye gelmek üzere yola çıkmıştık. Peygamberimizin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya yöneldik. Yolda bir de baktık ki siz Hayber'den dönüyorsunuz.
1: Peygamberimizi hiç öyle görmemiştik. Bineğinden indi ve neredeyse koşar adımlarla karşımızdan gelen gruba doğru ilerledi. Sonra bir de baktık ki ileriden koşarak yaklaşan biri var. O grup sizmişsiniz. Koşan da Cafer.
0: Nasıl sarılmışlardı birbirlerine değil mi? O zaman Cafer'in Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğini fark etmiştim. Huyu da benzerdi, görünüşü de.
1: Evet, Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilmiyorum diye mutluluğunu dile getirmişti.
0: Ne günlerdi ama. Zaman nasıl da geçiyor değil mi? Bak, o zaman Cafer vardı, şimdi yok. Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin, amin. Önümüzde uzun bir yol var. Rabbim selametle gidip gelmeyi, döndüğümüzde bıraktığımız hiçbir şeyi kaybetmemeyi nasip etsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim: Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Güvenilir tüccar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Sözünde ve işinde doğru tüccarın cennetteki yerini tavsif eden bu hadis, verdiği müjdeye nail kılan işin pek de kolay bir şey olmadığını düşündürmektedir. Gerçekten de namuslu iş yapan, doğru, dürüst ve güvenilir esnaf ve tüccar sayı bakımından her zaman azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, nefsini aşan, toplumla paylaşılması gereken maddi manevi değerleri ayakta tutan güvenilir tacirin, Allah nezdindeki itibarının ve ahiretteki makamının büyük olacağını vurgulamıştır. Bu vurgu ilhamını belki şu ayeti kerimeden almıştır. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Buna kimin layık olduğunu Allah'ın bilmesi yeter. Hazreti Ömer şöyle der. Öyle bir kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın ki, konuştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek oluyor ki, iş, meslek ve ticaret hayatında yalan söylediğinden, maddi manevi emanete riayet etmediğinden itibarını yitirmiş olan bir insan, namaz ve oruç ibadetinin hakkını verememiş ve semeresini görememiştir. Böyle bir insan, tevbe ve istiğfar ederek ibadetin tezahürlerini fert ve toplum

0: Şeytanlar oralarda cirit atarak insanları ihva ve tahrik eder. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alışverişlerde ben aldatılıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber alışveriş yaparken aldatmaca yok de buyurdu. Artık adam hep onu söylerdi. Bu hadis-i şerif Hazreti Ömer'in hilafet döneminde teşkilatlı bir yapıya kavuşan hisbe müessesesine temel teşkil eder. Çarşı ve pazarda piyasayı denetlemek, Resul-i Ekrem tarafından ortaya konulan iktisadi mali hükümlerin ne ölçüde uygulandığını kontrol etmek, yanlış davranış ve gayrimeşru muamelelerde bulunanlara hemen müdahale ederek onlara olması gereken ticaret şeklini göstermek, sözü edilen hisbe müessesesinin başta gelen vazifelerindendir. Nitekim Hazreti Ömer, Kureyş kabilesine mensup yetenekli kadın bir sahabi olan Şifa bint Abdullah'ın görüşlerine önem vermiş, ona hürmet etmiş ve onu çarşı pazarda görevlendirmişti. Ayrıca ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
3: جرير بن عبد الله radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

0: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.
1: Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır.

O bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
3: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان بيعتında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.''

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك.
2: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkında bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: bir gün ashabına, "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir," buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
1: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
0: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye, dedi.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
1: حضرت عائشه رضي الله عنها anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: شريح بن هانئ'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت:

0: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
1: أنس'ten رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı: "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu: Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir insan olarak Hazreti Peygamber. 1. Bölüm. Resulullah'ın vefatı ashabını derin bir hüzne boğmuştu. Bir de münafıkların küstahça tavırları, Hazreti Ömer gibi metanetli birini bile şirazeden çıkarmış, son derece asabileşmişti. Canından çok sevdiği peygamberinin aralarından erken ayrılışına şaşıran ve çaresizlik içerisinde kalan Hazreti Ömer, mescidin bir tarafında ayağa kalkarak, ''Vallahi Resulullah ölmedi. Etrafımızdaki birçok münafığın ellerini ve ayaklarını nifaktan uzaklaştırıncaya kadar da ölmeyecektir.'' diye haykırıyordu. Aslında bu ve benzer sözler, Hazreti Ömer'in çok sevdiği peygamberin beklenmedik ayrılışı karşısında şok haliyle sarf ettiği ifadelerden başka bir şey değildi. Bu arada acı haberi alan Hazreti Ebubekir, Sunh mahallesindeki evinden mescide geldi. Doğruca Allah Resulü'nün hanesine vardı. Yüzündeki örtüyü kaldırdı ve onun gözlerinin arasını öptü. Ömer başta olmak üzere yüzünden ne yapacağını şaşırmış olan sahabeyi sakinleştirmeye çalışan Hazreti Ebubekir, ''Anam babam sana feda olsun. Sen diri olarak da ölü olarak da tertemizsin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah sana asla iki ölüm tattırmayacaktır.'' dedi. Sonra odadan dışarıya çıktı ve ''Ey Resulullah'ın ölmediğine yemin eden adam, sakin ol.'' diyerek Hazreti Ömer'i uyardı. Sonra gayet metin bir şekilde onlara hitap etmeye başladı. Hazreti Ebubekir konuşmaya başlayınca Hazreti Ömer susup oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle devam etti Hazreti Ebubekir. ''Dikkat edin, kim Muhammed'e kulluk ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah diridir, asla ölmez. Yüce Allah peygamberine muhakkak sen de öleceksin, onlar da elbet ölecekler buyurdu. Yine Allah şöyle buyurdu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hazreti Ebubekir'in bu sözlerinden sonra insanlar hıçkırarak ağlamaya başladılar. Ashab öyle şaşkınlık içindeydi ki Hazreti Ebubekir bu ayeti okuyana kadar sanki Allah'ın böyle bir ayet indirdiğini bilmiyor gibiydiler ve adeta bunu Hazreti Ebubekir'den yeni öğreniyorlardı. Artık herkes bu ayeti okumaya başlamıştı. Allah Resulü'nün ölümünü o ana kadar kabullenemeyen Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in okuduğu ayetleri dinleyince gerçekle yüz yüze gelmiş, dehşete düşmüş ve dizleri dermansız kalmıştı. Bu acı gerçeğin ağırlığı karşısında bulunduğu yere çöküvermişti. Hazreti Ömer'le birlikte sahabenin yüzleştiği bu en büyük acı, bilinen bir hakikati çok çarpıcı biçimde yeniden hatırlatmıştı. Peygamber Efendimiz de bir insandı. Allah'tan vahiy alıyordu ama neticede o bir beşerdi. Doğan her fani gibi o da vefat etti. Baki kalansa Allah ve diniydi. Hazreti Ebubekir'in okuduğu ayetle hatırlattığı da buydu insanlara. Sahabiler çok iyi bildikleri bu hakikati duygu yoğunluğundan dolayı sanki ilk defa duymuş gibiydiler. Oysa Hazreti Peygamber'in doğumuna tanık olanlar da vardı içlerinde. Çocukluk arkadaşı olanlar da. Onlarla birlikte bir ömür geçirmiş, Allah'ın takdir ettiği eceli geldiğinde de aralarından ayrılmıştı. Allah'ın son elçisinin hayatı ve ölümü, peygamberin sade bir insandan farklı olması gerektiğini düşünen müşrik algısına bir reddiyeydi aslında. Hazreti Peygamber'e, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz diyen bu insanlara Yüce Allah, Rabbimi tenzih ederim,
"Ben sadece insan bir elçiyim" diye cevap vermesini emretmişti. Müşriklerin ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi ya demelerinden ötürü ruhu daralarak kendisine vahyolunan ayetlerin bir kısmını insanlara aktarmaktan vazgeçecek olduğunda ona sadece bir uyarıcı olarak gönderildiği hatırlatılmıştı. Geçmiş peygamberleri sadece mucizeleriyle hatırlayan cahiliye toplumu, kendi içlerinden çıkan, kendileri gibi yaşayan ve insani ihtiyaçları olan bu peygamberi inkara yönelmişler. "Bu ne biçim peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor" demişlerdi. Onların bu yanlış peygamber tasavvuru Kur'an'da, "Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı" şeklinde düzeltiliyor ve ilahi uyarının bir insan aracılığıyla olmasının murad edildiği bildiriliyordu. Peygamberin beşer üstü yahut melek gibi bir varlık olması gerektiğini düşünen inkarcılar, Allah Resulü'nün gelişine "Allah elçi olarak bunu mu göndermiş" diye tepki gösterirken, inkar gerekçelerini Allah Resulü'nün beşer yani insan oluşuna dayandırmaktaydı. Kur'an ise bunu reddetmemiş, aksine ısrarla onun insan olduğunu vurgulamıştı. Kur'an'ın reddettiği şey, tam da insanlardan farklı, hatta insanüstü bir peygamber beklentisiydi. Yüce Allah onlara cevaben, "De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik" buyurmuştu. Cahiliyeye ait peygamber anlayışını ortadan kaldırıp, onun yerine gerçek peygamber anlayışı yerleştirmek isteyen Allah Resulü de bu hususta oldukça titiz davranmaktaydı. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve peygamberimize, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde iltifatkar ifadelerle hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü, "Ey insanlar! Aman takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem" uyarısında bulunmuştu. Hazreti Peygamber bu yanlış tasavvurun kaynağına da dikkat çekiyordu. Hristiyanların Meryem oğlunu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Peygamberimiz kul olma vasfının öncelikli olduğuna her fırsatta işaret ediyordu. Bir gün kelime-i şehadet getirmeyi öğrettiği bir şahıs, "Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü ve kuludur" dediğinde, "Ben Resul olmadan önce kul idim" buyurarak derhal müdahale etmiş ve "Allah'ın kulu ve Resulüdür" şeklinde cümleyi düzelttirmişti. Abd yani kul oluşuna dikkat çekilmesi, peygamberleri yüceltenlere, ilahlaştıranlara, Resul oluşunun vurgulanması da peygamberleri döven, kovan ve öldürenlere bir reddiyeydi. Askerlere su taşıma, yaralı ve şehit olmuş askerlerin Medine'ye intikali gibi işlerde hizmet vermek amacıyla Resulullah'la birlikte gazveye katılmış genç bir hanım sahabi olan Rubeyte binti Muaviz'in düğün törenine katıldığında tef çalıp şarkı söyleyen kızlarla ilgili Allah Resulü'nün uyarısı da aynı kaygıya dayanıyordu. Şarkı söyleyen bu kızlar Bedir Savaşı'nda şehit olan babalarının güzel vasıflarını anıyorlardı. Derken içlerinden biri, "İçimizde bir peygamber var, o yarın ne olacağını bilir" şeklinde bir cümleyle Allah Resulü'nü övmek istedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Böyle söyleme, az önce söylemekte olduğun sözleri söyle" diyerek uyardı ve "Yarın ne olacağını ancak Allah bilir" diye de ekledi. Bütün bu ikaz ve hatırlatmalar yanlış bir peygamber tasavvurunun önüne geçmek için yapılıyordu. İnsanların insanüstü varlık anlayışına ne kadar meyilli oldukları, geçmiş peygamberlerle ilgili düşüncelerinde kendini göstermişti. Künyesi Ebu Rimse olan sahabinin Hazreti Peygamberle ilk karşılaşması, bu yerleşik algının tesirinin hangi boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koymaktaydı. "Babamla birlikte Resulullah'ın yanına gittik.
Onu gördüğümde babam, bu kimdir biliyor musun dedi. Hayır dedim, bu Allah'ın elçisi Muhammed'dir dedi. Babamın bu sözü üzerine şaşırıp öylece kala kaldım. Çünkü ben Allah'ın elçisini insanlara benzemeyen farklı bir şey olarak hayal ettim. Oysa onun saçları uzun ve kınalıydı. Üzerinde de iki yeşil cübbe vardı. Ebu Rimse'nin zannettiği gibi Allah Resulü çevresindeki insanlardan farklı bir görünüşe sahip değildi. Evet, her haliyle etrafındakiler için en güzel örnekti ve her tavrı diğerlerinden daha nezih ve zarifti. Ancak hiçbir zaman kendisini ashabından ayrı tutmaz, asla üstünlük taslamazdı. O bir peygamber ve toplumun lideri olmasına rağmen insanlarla arasında herhangi bir mesafe koymamış, onlara hiçbir zaman yukarıdan bakmamıştı. Bir gün kendisiyle konuşmaya gelen bir adamın heyecandan titremesi üzerine şu cümleleri söylemişti. Korkma, ben bir kral değilim. Ben sadece güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Ne kıyafeti, ne oturup kalkması, ne de hareketleri farklıydı. Halkın toplu merasimlerinde, düğünlerinde, yemeklerinde bulunmayı severdi. O yemek yerken yere oturur ve ben bir kulun yediği gibi yer ve oturduğu gibi otururum derdi. Bir kurban bayramı günü bayram namazı kılınmış ve ortaya tirit yemeği getirilmişti. Halk hemen yemeğin başına toplandı. Ancak oturanların sayısı artıp sıkışınca herkesle birlikte sofraya oturmaktan çekinmeyen Resulullah da dizüstü oturmak zorunda kaldı. Hazreti Peygamber'e bu oturuşu yakıştıramamış olmalı ki bir bedevi bu oturuş da neyin nesi diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Onun bu sözüne karşılık Allah Resulü, şüphesiz ki Allah beni mütevazı bir kul olarak yarattı, zorba ve inatçı biri olarak değil cevabını verdi. Arkadaşlarıyla birlikteyken, giyimiyle ya da tavırlarıyla dikkat çekmez, tam anlamıyla onlardan biri olurdu. Mesela Allah Resulü'nün anlayışlı insan diye nitelediği Hazreti Ömer'in de bir konuyu kendisinden daha güzel ve veciz anlatanını görmediğini söylediği Dımam bin Salebe, Medine'ye ilk geldiğinde mescitte ashabıyla beraber oturan Hazreti Peygamber'i tanıyamamış ve ''Hanginiz Muhammed?'' diye sormak zorunda kalmıştı. Daha öncesinde hicret esnasında da benzer bir olay yaşanmıştı. Rebiül Evvel ayının bir pazartesi günü Allah Resulü ve beraberindekiler sıkıntılı hicret yolculuğunun sonuna gelip Kuba'ya ulaştıklarında Medine'li Müslümanlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanmışlardı. Peygamber Efendimiz istirahat için bir hurmanın gölgesine oturmuş, kendilerini karşılayanlarla Hazreti Ebu Bekir ilgilenmişti. Hatta Ensar'dan Resulullah'ı karşılamak için Kuba'ya gelenler onu daha önceden hiç görmemiş oldukları için Hazreti Ebu Bekir'i selamlıyorlardı. Ne zaman ki Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizi güneşten korumak maksadıyla kendi elbisesiyle ona gölgelik yapmıştı, işte ancak o zaman halk Resulullah'ı tanıyabilmişlerdi. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle ashabtan herhangi bir aile reisi evinde ne yapıyorsa o da aynısını yapardı. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar, ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Hazreti Peygamber'i çocuklarla şakalaşırken, torunlarını gezdirirken, gençlerle dertleşirken, alışveriş yaparken, savaş için hendek kazarken görmek mümkündü. Sonradan Küfe'ye yerleşen ve Abdülmelik bin Mervan'ın hilafeti zamanında vefat eden Cabir bin Semuri'ye, Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaptıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz: ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
2: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbn Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'e varıp, arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı diye sordular. Böyle mi söylüyor diye soran Hazreti Ebu Bekir, evet cevabını aldığında, eğer bunu o söylüyorsa doğrudur diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebu Bekir, doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım diye karşılık verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ikiyüzlülük sayardık dedi.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahfel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: حسن بن علي şöyle demiştir: Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: أبو هريرة nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi, sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: Bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
0: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
0: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر.
1: لقيط بن عامر رضي الله عنه روايت edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: أبو لبابة بشير بن عبد المنذر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Sağlam bir kulluk bilinci. İnsanoğlu yaratılışı itibarıyla hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Hiçbir varlık yaratılışının aksi istikamette diretmekle kendi yararını sağlamış olmaz. Bu nedenle varlığın bu dünyada kendisine emanet olduğu bilinci içinde sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. İşte bu duygu insanın kendisini yaratan Allah Teala'ya kulluktan da geri kalmaması gerektiğini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de konunun önemine şöyle işaret edilir: kendileri Allah'ı unutmuş, böylece Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuş kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. İnanan insan gerek sözleri ve davranışlarıyla, gerekse zihninden geçirdiği düşünceleriyle hayatının her anında Allah Teala'yı hatırlamalıdır. İnsanoğlunun kimi zaman gafletle Allah Teala'yı aklından çıkarması, imanlı bir kişinin dahi bilerek ya da bilmeyerek çeşitli hata ve günahları işlemesine sebep olabilir. İnsanoğlu sınırlı hayatını bu dünyada geçirir, yaratıcısı tarafından sunulan nimetlerden faydalanır. İyi veya kötü işlerle bu hayatını geçirir. Sonunda Allah'ın huzuruna gider. Bu nedenle çok kazanma hırsıyla zamanı hep ticari meşguliyetlere tahsis ederek Allah'a, kendisine, aile fertlerine, komşu ve akrabalarına ve çocuklarına karşı vazifelerini ihmal etmesi doğru değildir. Hadislerde kişi üzerinde bu çeşit vazifelerin de bulunduğu hatırlatıldıktan sonra her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Dünya nimetinin, saltanat ve mülkünün, sahip olduğumuz evlatların birer imtihan vesilesi olduğunu bildiren İslam dini, fertlerini devamlı uyanık olmaya davet etmiş ve dünya hayatının süsü ve geçici nimetlerine aldanıp kalmamasını öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur: Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikun Suresi 9. Ayet. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı ve o aldatıcı şeytan Allah'ın affına güvendirmek suretiyle sizi aldatmasın. Fatır Suresi 5. Ayet. İnsanoğlu Allah Teala'nın lütfettiği mal, mülk ve çocuklarla uğraşırken yaratıcısına kulluğu terk etmemelidir. Aksi halde dünya ve ahirette en büyük zarara uğranılmış olur. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyrulur: İnsan kendisini zengin görünce mutlaka şımarır. Mal ve evlat çokluğuyla övünmek sizi oyaladı. Alak Suresi 6 ve Tekâsür Suresi 1. Ayetler. Bir başka ayeti kerimede varlığa eren insanın sonraları kendisine nasıl da yazık ettiğini Allah Teala şöyle bir misalle haber verir: Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştı. Bu adamın başka gelirleri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: Ben servetçe senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağ bahçesine girdi ve şöyle dedi. Bu varlığın hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem hiç şüphem yok ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Bunun üzerine arkadaşı ona hitaben, sen seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkar mı ediyorsun dedi ve şöyle devam etti. O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak haline gelir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım. Kehf suresi 32-42. ayetler. Bu dünya hayatının aldatıcılığını, dolayısıyla cazibesine kapılıp kulluktan geri kalmamanın gerekliliğini ifade eden diğer ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda birbirinize karşı övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer. Bitirdiği ot, ekicilerin hoşuna gider. Sonra kurur da onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçimliktir. Hadid suresi 20. ayet. Onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anlat. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerin bitkisi onunla karışır ve sonunda bitkiler, rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geliverir. İşte hayat böyle bir mevsim kadar kısadır. Hayatı yeşerten, kurutan, tekrar yeşertecek olan hep Allah'tır. Allah her şeye kadirdir. Kehf suresi 45. ayet. Dünyada insanı cezbeden birçok varlık vardır. Bunlar ayette şöyle sayılmıştır. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, otluğa salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Âl-i İmrân suresi 14. ayet. Dünya hayatı, iman ve ibadetin yüceliğine denk olmayan bir oyalanma yeridir. Asıl dünya ahirettedir. Bu gerçek, mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işlerse Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır ayetiyle ifade edilmiştir. Bütün bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de dünyevi meşguliyetler içinde olmasına rağmen Allah Teala'yı anmaktan geri kalmayan kullar övgüyle anılmış, ahiret hayatında da rahata erecekleri müjdesi kendilerine bildirilmiştir. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü o günde Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şeyi bulamamış, üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulmuştur. Allah'sa onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Nur suresi 37-39. ayetler. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslara işaret edildikten sonra, sevgili Peygamberimizin ticaret hayatıyla ilgili bazı tavsiye ve yasaklarını şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Zamanın gerektiği gibi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından tüccar işine erken başlamalıdır. Nitekim Peygamberimiz, "Allah'ım, ümmetimden sabah erken kalkanların işlerinde bereket ver" buyurarak bu konunun önemini ortaya koymuştur. 2. Her konuda olduğu gibi ticari muamelelerde de kolaylık gösterilmelidir. Hazreti Peygamber bu hususa şu hadiste dikkat çekmiştir. Satarken, alırken, alacağını isterken kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetini ihsan etsin. 3. Mal mutlaka pazara getirilmeli ve kara borsacılıktan sakınılmalıdır. Zira pazara mal getiren rızıklandırılmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. 4. Alıcı kesinlikle aldatılmamalıdır. Zira bizi aldatan bizden değildir. Bu anlamda mal olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı ve ölçü ve tartıda son derece dikkatli olunmalıdır. 5. Ticari hayata toplumun her kesimi katılmalıdır. Bu anlamda Hazreti Peygamber döneminde erkeklerin yanı sıra kadınların da ticarette aktif rol aldıkları bilinmektedir. Nitekim Kayle el-Enmariye, Muleyke, Esma binti Muharibe ve Havle binti Tüveyt tüccar kadınlar arasında ismi geçenlerdendir. 6. Piyasa canlı tutulmalı ve para sürekli olarak piyasaya girmelidir. Zira kim bir akar veya ev satıp da parasını onun benzeri bir şeye yatırmazsa onun bereketini göremez. Çünkü iktisadi hayat açısından paranın tedavülde olması ve piyasada el değiştirmesi gereklidir. 7. Haram kılınmış malların alım satımı yapılmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığı, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görülmektedir. Bu yasak, fert ve toplumların sağlıklarının ticaret yoluyla bozulmaması açısından önem taşımaktadır. İslam'ın genel ahlak anlayışı içinde ticaret ahlakının önemi çok büyüktür. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler şunlardır. Kazançların en güzeli, konuştuğu zaman yalan söylemeyen, kendisine emanet bırakıldığında hıyanet etmeyen, söz verdiğinde sözünde duran, satın alınan malı olduğundan fazla kötülemeyen, satarken de olduğundan fazla övmeyen, borcunu zaman geciktirmeden ödeyen, alacağını tahsilde zorluk çıkarmayan tüccarın kazancıdır. Bu özellikle ticaretle uğraşan her insanın sahip olması gereken özelliklerdir. Aktarmış olduğumuz bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sevgili Peygamberimiz, ticari hayata dair teşviklerin yanında, ticaretle ilgili aldığı tedbirler, koyduğu yasaklar ve sınırlamalarla ticari hayata yön vermiştir.
3: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, "Güzel elbise giymem kibir midir?" diye sorar. Resulullah, "Hayır" der. Abdullah bu sefer, "Asil bir deveye binmem kibir midir?" diye sorunca Resulullah yine "Hayır" cevabını verir. "Peki" der Abdullah, "bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir?" Allah Resulü aynı şekilde "Hayır" diye cevaplar. "Öyleyse kibir nedir?" diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur: "Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir."

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ala kulli muslimin sadaka.
0: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca, Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin, bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır. Kırk hadiste iyilik.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

0: Zeyd bin Erkam radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın" buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.

Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aley. İnneke ente tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki,

İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu an hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim." Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. "Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım."

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Anna a'rabiyyan qal ya Resulallah men hayrun nas qal men tala umuruhu ve hasuna amaluhu.
3: Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini, insanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah, dünya hayatında insanları farklı biçimlerde imtihan ederken, onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı, sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında, zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise, ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömür derken yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir, buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir. Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirmek, düzeltmek ve barış ortamı sağlamak gibi iyiliklerin en güzel halidir.
1: Kırk hadiste iyilik. Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Thank you. Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tarikiyle rivayet etmiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
2: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
2: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
1: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
2: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulünün elçisini Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.
3: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
3: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
3: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında.
4: Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı.
3: Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin. Amin.
0: 153. bölüm.
1: Ramazan ayıydı. Her sene 10 gün itikafa giren peygamberimiz bu sefer bunu 20 güne çıkarmıştı.
5: Bu sene peygamberimiz itikafta daha uzun kaldı.
6: Evet, baksana. Mescidin her yanı itikaf çadırlarıyla dolu. Her sene Cebrail'le yaptığı mukabeleyi de bu sene 2 defa yapmış.
5: Herhalde bizi ibadete daha çok teşvik etmeye çalışıyor. Ramazan gelmeden önce yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun?
6: Hatırlamaz mıyım? Şöyle demişti. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay, Allah Teala'nın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse, başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka aylarda 70 farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır.
5: Geçen gece Resulullah mescide geldiğinde Übey bin Kâb'ın arkasında namaz kılan insanlar gördü. Onların ne yaptığını sordu. Kur'an'dan fazla ezberi olmayanların onun arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıklarını söyledik. Doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar diye onayladı yaptığımızı.
6: Kendi de sabahlara kadar namaz kılıyor. Bize farz olmasından endişe ettiği için cemaatle kıldırmıyor. Ama namazsız geçirdiği bir Ramazan gecesi yok.
5: Hele cömertliği. Ramazan geldiği zaman esen rüzgardan daha cömert oluyor Resulullah.
6: Evet, her zaman fedakardır. Ama Ramazan'da ayrı bir hal alıyor. Ömrümüzün bereketlendiği, ayrı bir güzellik kazandığı zamanlar bunlar.
5: Allah feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin.
6: Amin.
5: Amin.
1: Peygamberimizin sevgili kızı Fatıma bir gün babasını ziyarete gelmişti. Resulullah kızını ayakta karşıladı ve Hazreti Fatıma'yı yanı başına oturttu. Bir süre sohbet ettikten sonra Resul-i Ekrem kızının kulağına bir şey fısıldadı. Hazreti Fatıma duyduklarından sonra hıçkırıklarla ağlamaya başladı.

0: Peygamberimiz bu sefer kızının kulağına başka bir şey söyledi. Etrafındakiler bunun üzerine Hazreti Fatıma'nın sakinleştiğini gördüler. Hatta sonunda gülümsemişti bile. Ne kadar ısrar etseler de Hazreti Fatıma bir şey söylememişti. Anlaşılan bu baba kız arasında bir sırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin ısrarına dayanamayan Hazreti Fatıma şöyle diyecekti.
1: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
0: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı. Peygamberimiz yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti nazil olduğu zaman ashabını toplayarak onlara bu ayeti kerimeyi bildirdi. Orada bulunanlardan biri şöyle sordu.
2: Ya Resulallah, her sene mi hac edeceğiz?
0: Peygamberimiz hoşlanmadığı soruları duyduğunda cevap vermez susardı. Ama adam sorusunu yineledi.
2: Ya Resulallah, her sene hac yapmalı mıyız?
0: Peygamberimiz bu ısrarlı soru üzerine eğer evet dersem üzerinize farz olur. Fazla soru sormayın dedi. Arkasından da şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Hicretin 10. yılı Zilkade ayıydı. Peygamberimiz Medine dışındaki Müslümanların da hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını emretti. Herkes peygamberimize uymanın çaresini arıyor, hacı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binitli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı.
2: Hiç bu kadar kalabalık bir grup görmüş müydün?
3: Hayır. Kaç kişi olduğunu biliyor musun?
2: Sayılacak gibi değil ama 100.000'in üstünde insan toplandı.
3: Sübhanallah. Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
2: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
3: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
2: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
3: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
2: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
3: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
0: Yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Peygamberimiz öğle namazının farzını mescitte kıldıktan sonra halka hac görevlerini, ihram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları, kısaca haccın sünnetlerini öğrettiği bir konuşma yaptı. Peygamberimiz saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üstüne de ridasını giydi. Öğle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den 9 kilometre uzaklıktaki Zülhüleyfe'ye gelindiğinde ikindi vaktiydi. Namaz seferi olunması sebebiyle 2 rekat olarak kılındı.
2: Bu gece burada konaklayacakmışız.
3: Evet, akşam ve yatsı namazları burada kılınacakmış. Böylece ardımızdan gelenler bize yetişebilecekler.
2: Develerin bağlanmasına yardımcı olalım, hadi.
3: Hadi o zaman.
0: Ertesi gün peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra gusledip ihrama girdi. Sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Devenin kurbanlık olduğunun bilinmesi için hayvanları işaretledi. Ardından bineceği devesi kasva getirildi. Peygamberimiz hamdü sena edip tekbir getirdikten sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, bunu bana içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir haç kıl.

0: Sonra telbiye getirmeye başladı. İhrama girmiş olan Müslümanlar peygamberimizden gördükleri şekilde telbiye getirmeye başladılar.
1: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
0: Peygamberimiz şöyle dedi: sizden kim hac ile umreye niyet etmek isterse bunu yapsın. Kim yalnız hacca niyet etmek isterse etsin. Kim de yalnız umreye niyet etmek isterse o da umreye niyet etsin. Bunun üzerine insanlar diledikleri şekilde hacca niyet ettiler. Beyda düzlüğüne çıkıldığında Resulullah'ın önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında. Yolculuklarına devam ettiler. Akşama doğru Seyyale Tepesi'ne vardılar. Akşam yemeğini yiyip akşam ve yatsı namazlarını burada kıldılar. Ravha Vadisi'nden geçerken Peygamberimiz şöyle dedi: Musa bin İmran'ı üstündeki saçaklı abasıyla yalın ayak burada dolaşırken görür gibiyim. Ve orada daha önce bulunan peygamberlerden bahsetti. Yolculuğun dördüncü günü ordu Üsaye'de konakladı. Peygamberimizin azığı Hazreti Ebu Bekir'e ait bir devenin üzerindeydi. Hazreti Ebu Bekir deveye sahip olmakla sorumlu tuttuğu kölesini çağırdı. Adam telaş içinde geldi.
2: Efendim, efendim çok kötü bir şey oldu.
3: Ne oldu?
2: Deveyi kaybettim.
3: Nasıl kaybedersin?
2: Az önce yuhları elimdeydi ancak yorgunluktan uyuyakalmışım. O da sıyrılıp gitmiş.
3: Allah Allah, ben seni niye görevlendirdim?
2: Her yere baktım ama yok.
3: Yazıklar olsun. Bu yiyecekler yalnız bana ait olsa önemli değildi. Onlar Resulullah'ın ve ev halkının yiyecekleriydi. Ne yapacağız şimdi?
2: Özür dilerim.
0: Hazreti Ebu Bekir'in telaşını gören Peygamberimiz onu, sakin ol, bu iş ne sana ne de bize aittir. Köle senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi diye sakinleştirdi. Bu arada Resulullah'ın azık devesinin kaybolduğunu haber alan Nadle oğulları ona yiyecek getirdiler.
4: Ey Allah'ın elçisi, size hays yemeği getirdim. Buyurun, afiyet olsun.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, gel Ebu Bekir, Allah sana temiz bir yiyecek gönderdi diyerek onu yemeğe davet etti. Aradan çok geçmemişti ki insanların unuttuklarını toplayarak kafilenin ardından gelen Saffan bin Muattal azık devesini Peygamberimizin çadırının önüne getirip ıhtırdı. Hazreti Ebu Bekir'e seslendi.
5: Bu senin deven değil mi ey Ebu Bekir?
3: Evet benim.
5: Bak bakalım bir şey eksik mi?
3: Her şey yerinde gibi görünüyor. Bir tek su kabım eksik.
5: O da şu devenin üstünde.
0: Peygamberimiz olanları mütebessim bir şekilde izliyordu. Sevgili dostuna Allah emaneti sana teslim etti diyerek latife yaptı. Peygamberimizin yiyecek yüklü devesinin kaybolduğunu duyan Sa'd bin Ubade bir deveye yiyecek yükleyerek Peygamberimizin çadırının önüne getirmişti.
6: Ya Resulallah, devenizin kaybolduğunu duydum. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir.
0: Peygamberimiz, Allah bize yiyecek yüklü devemizi geri getirdi. Siz bunu geri götürünüz. Allah onu size mübarek kılsın. Ey Sa'd, Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu?
6: Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
0: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır. Bu sırada Sa'd bin Kays söz aldı.
7: Ya Resulallah, Sa'd'ın ev halkı cahiliye döneminde de önderimizdi. Kıtlık yıllarında da bizi doyururlardı.

0: çok iyiliklerini gördük.
1: Peygamberimiz de, insanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağındaki hayırlıları dini anlarlarsa İslam döneminde de en hayırlı kişileri olurlar diye Sa'd bin Ubade'yi bir kez daha övdü.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.

Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür." deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir."

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur." Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar, "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz?" "Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti." Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et."

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha otuzlarının başlarındayken, kırklarının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Helal ve haram, Allah'ın koyduğu net sınırlar. Numan bin Beşir, parmaklarıyla iki kulağını göstererek Resulullah'ı şöyle derken işittiğini nakletmektedir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çok kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Bir kimse bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi, çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozuk olursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Ebu'l-Havra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan ne ezberledin diye sordum. Dedi ki, ondan şunu ezberledim. Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak. Ubade bin Samit anlatıyor. Resulullah'la birlikte bulunduğumuz bir toplantıda o bize şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin. Aranızdan kim verdiği sözde durursa, onun ecri Allah'a aittir. Kim de bunlardan birini yapar ve bundan dolayı cezalandırırsa, bu onun için kefaret olur. Ayrıca kim bunlardan birini yapar da Allah onu gizlerse, onun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse ona azap eder. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Zira hiç kimse rızkını elde etmeden ölmeyecektir. Gecikse bile rızkına kavuşacaktır. Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne adena maq'adi ahadikum min el-cenne en yekul lehu temenna feyetemenna ve yetemenna feyekul lehu hel temennayt feyekul na'am feyekul leh فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَ
0: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir.

0: buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi. "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz orada bulunanların merakını giderecek şu cevabı verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında kapılar açılır, görevli melekler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler: "Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun." Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere, Allah Teala, "Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım" buyurmuştur. Müminler cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına, "Dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir" buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal, Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: mağrur anlatıyor. Ebu Zer ile Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin.''

Ebu Sirvea Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: Adi bin Hatim'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.

Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada El-Hakümü Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrup'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesrup Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor.

0: Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 559 no'lu hadis. Van Ebi Kabşata, Hazreti Ebu Kabşa'dan gelen bir rivayet. Amr ibn Sa'd'in el-Enmari'yi, Amr bin Sa'd el-Enmari'den, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Ennehu semi'a Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işitmiş. Buyurmuş ki, ثَلَاثَةٌ üç şey var ki, اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَد۪يثًا فَحْفَظُوهُ bunlar üzere hem kasem ederim, yani yeminle, ve size anlatıyorum. Dolayısıyla فَحْفَظُوهُ iyice kavrayın ve muhafaza edin belleğinizde bunları. Birincisi, مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ hiçbir kulun malı sadakadan ötürü eksilmemiştir. Eksilmez. İkincisi, وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً bir kul herhangi bir biçimde zulme uğradığında صَبَرَ عَلَيْهَا buna sabretse اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا Allah Azze ve Celle onun sadece saygınlığını artırır, izzetini artırır. Zulme uğradığı halde haktan dönmeyen bir kimse gibi yani. Görünürde bu kimse eziyetlere uğramış olsa bile, sıkıntılara uğramış olsa bile, hatta işkencelere uğramış olsa bile, bir bakmışsın ki Allah'ın katında onun izzeti almış başını gitmiş. Mesela Bilal radıyallahu anh zulme uğradı, aşağılandı, tahkir edildi, bedeni çok çeşitli eziyetlere maruz bırakıldı, işkenceler tatbik edildi üzerinde. İnsanlar başucundayken o güneşin alnında yerde elem dolu acılar içerisinde kaldı. Fakat Allah Azze ve Celle onun izzetini artırdı. Mekke'deki herhangi bir köleyken bütün dünyanın tanıdığı ve saygı duyduğu ve çocuklarına adını verdiği gıpta edilen bir kişiliğe dönüştü. Aradan geçen yüzyıllar da sadece izzeti arttı. Bugün modern zamanlarda sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayanların bile bildiği bir isim haline geldi. Bilal. Pes etmedi. Kararlılığını korudu, zulme sabretti. Allah Azze ve Celle de onun izzetini artırdı. Aynı şekilde biliyorsunuz ki peygamberler de farklı farklı eziyetlere maruz kalmışlar, zulme uğramışlar. Hak Teala buyurdu ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ her ne elçi gönderdiysek illaki onunla istihza ettiler. Aşağıladılar, küçük düşürdüler. İnsanların kendilerine deli dedikleri, mecnun dedikleri, büyülenmiş dedikleri, sihirbaz dedikleri,

ve ağır ağır hakaretler ile yaftaladıkları Allah'ın elçileri salavatullahi aleyhim ecmain Cenab-ı Hak kitabında tek tek anıldı. Vezkur fil kitabi, kitapta şunu da an, kitapta bunu da an diye Cenab-ı Hakk'ın isimlerine yer verdiği, onları insanlara tanıtıp hak katındaki değerinden bahsettiği ve onları aziz kıldığı, değerli kıldığı bir sonuca kavuştular. Demek ki hak uğrunda görülen zulme sabır göstermek Allah katında izzete kavuşmak demektir. Üçüncüsü nedir peki? Üçüncüsü şu: وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ. Bir kul şundan bundan istemenin, yani dilenciliğin kapısını araladığında اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ, Allah da onun aleyhinde fakirlik kapısını açar. Dolayısıyla insanlardan istemeye yönelmek, fakirliğe yönelmek gibidir. O denli Cenab-ı Hak başkalarından istemeyi yermiş, yani zemmetmiş. Herkes kendi yağıyla kavrulmaya baksın, ayaklarını yorganına göre uzatsın, harcamalarını kontrol etsin, kolay kolay gidip şundan bundan bir şey istemesin diye. Elbette ki bütünüyle haram kılınmış bir şey değil ama yerilmiş. Kul buna mukavemet göstermeli, direnmeli, kolay kolay başkalarından bir şey istemeye yanaşmamalıdır. O kadar yerilmiş ki buna yanaşmanın, başkalarından bir şeyler istemeye başlamanın fakirliğe adım atmak gibi olduğu ifade edilmiş. Zengin kalmak ve zengin olmak istiyorsan kendi yanına kavrulmayı başarmaya çalış. اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا, yahut buna benzer bir kelime kullandı diyor ravi. Devamla Allah'ın Resulü buyurmuş ki وَاُحَدِّثُكُمْ حَد۪يثًا فَحْفَظُوهُ, şunları da size anlatayım, bunları da iyice belleyin. قَالَ, dedi ki اِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ, dünya dört kimse içindir. Yani dünyadaki insanların durumu şu dört şekildedir. İlki abdin razakahullahu malen ve ilmen. Bir kul ki Allah ona mal vermiş, ilim vermiş. Fehuve yetteki fihi rabbahu. O da Allah'ın bu verdikleriyle Rabbini gözetiyor. Ve yasilu fihi rahimahu. Sıla-i rahimini gözetiyor. Ve ya'lemu lillahi fihi hakkan. Ve biliyor ki Allah'ın bu verdikleri üzerinden Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluğu var. Bu ilmini insanlarla paylaşmalı, bu malını insanlarla paylaşmalı, öğrendikleriyle önce kendisi amel etmeli, sonra insanlara en güzel şekilde aktarmaya çalışmalı, kazandığı, yani Allah'ın kendisine lütfettiği bu malı Allah'ın istediği şekilde harcamalı, akrabalarından başlamak suretiyle insanlara infakta bulunmalı, yardımda bulunmalı. Bu kişi bunların hepsinin bilincinde. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ ف۪يهِ حَقًّا, biliyor ki Allah Azze ve Celle'ye karşı bu verdikleri üzerinden belli sorumlulukları var ve o da zaten bunları yerine getiriyor. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, İşte bu kişi en iyi durumda olan kişi. Bu dört kişiden ilki böyle ve bu kimse en iyi durumda. İkincisine bakalım. وَعَبْدٍ, bir kul ki رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا, Allah ona ilim vermiş. وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا, ancak ona mal vermemiş. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, ama bu kimse niyetinde sadık. يَقُولُ, diyor ki لَوْ اَنَّ لِي مَالًا, benim malım da olsaydı لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ, falancanın yaptığı gibi yapardım ben de. Yani Allah yolunda harcardım, o malın hakkını verirdim. Allah'ın Resulü buyurdu ki فَاَجُرُهُمَا سَوَاءٌ, dolayısıyla

0: Bu iki kişinin ecri yani Allah katındaki karşılığı aynıdır. Berikine Allah malı vermiş, o Allah yolunda harcıyor, malın hakkını veriyor. Ancak buna vermemiş Cenab-ı Hak mal, fakat o da olsaydı onun gibi yapardım dediği için ve niyetinde sadık olduğu için aynı sonuca kavuşacak. Ahiret planında fırsat eşitliğini sağlayan esas da budur. Yoksa birilerine Cenab-ı Hak mal ve imkan verip onların Allah yolunda infak ederek çokça yatırım yapabilmelerine mukabil başkaları ellerinde bu imkan olmadığı için geri kalırlarsa haksızlık olurdu. Ama Allah Azze ve Celle niyetin önünü açtı ve niyeti amelle eşdeğer saydı. Dolayısıyla bakıp da bir zenginin Allah yolundaki infakına ona özenmek, ona yükünmek, benim de olsaydı ben de yapardım diye düşünmek Allah Azze ve Celle katında karşılık bulur. Şayet o düşünce sahici ise, gerçek bir niyet ise, lafta yahut sözde değilse, nitekim Allah Azze ve Celle kalplerin özünü bilir. Dolayısıyla amel ile başaramadıklarımızı, niyet ile başarabileceğimizi bilmek durumundayız. Yoksa çok büyük fırsatlar kaçırırız. Bazı alimler derler ki kulun niyetiyle kazandıkları, bilfiil icra edip gerçekleştirdiklerinden, kazandıklarından çok çok daha fazladır. Çünkü niyet tasavvur planı ve orada had ve hudut yok. Kulun önü açık ve bu elbette ki içte gelişen ve kulun Allah Azze ve Celle ile olan imanının bir parçası olarak gün yüzüne çıkan düşünceler. Yoksa kulun Allah katında böyle bir karşılığı olacağına dair yakini yani sahici düşüncesi olmasa vakit ayırıp bu tür niyetleri bile oluşturmaz içinde. Boş şeyler olarak görür. Halbuki Allah'a inanan ve ölüm sonrası huzuruna çıkacağımızı bilen kimseler bir başkasının yatırımına öykünür. Ne güzel, keşke benim de olsaydı, ben de benzerini yapardım diye hayalini kurar. Ve bu düşünceleri içinde yaşarken hiç kimse ona tanık değildir. Yani riya tehlikesi de yok. Allah Azze ve Celle de bunları kayda geçirir ve o kişiyi, bunları yapmış kişiyle aynı ecre kavuşturur. فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ Resulullah'ın buyurduğu aynı ecre kavuşurlar ifadesi böyledir. وَعَبْدٍ Gelelim üçüncüsüne. Ve bir kul ki رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا Allah ona mal vermiş. وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا Ancak ona ilim vermemiş. فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ Bu kişi de malında rastgele davranıyor. Yerli yersiz harcıyor. Doğru yanlış gözetmiyor. لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ Rabbinden sakınmıyor bu malını kullanırken. وَلَا يَصِلُ رَحِمَهُ Sıla-i rahimini de gözetmiyor. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا Allah'a karşı bu malından ötürü herhangi bir sorumluluk da duymuyor. فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ Bunun durumu da en kötü olanı. Yani Allah'ın kendisine mal verip de ilim vermediği kimseler. Böylece ilmi olmadığından yalan yanlış davranan kimseler. Tabii bu noktada şu hususu açmak icap eder. Belki bazılarınızın aklına ilmi Allah ona özellikle mi vermiyor? Özellikle vermediyse adam ne yapsın? Sadece mal vermiş Cenab-ı Hak kendisine, ilim vermediği için de nasıl davranacağını bilmiyor. Dolayısıyla yalan yanlış davranıyor ve kötü bir sonuca varıyor. Bu onun suçlusu değil ki, mağdur oldu bu kişi gibi gelebilir. Halbuki olay öyle değildir. Allah'ın vergisi kulun durumuna bağlıdır. Hiç kimseyi Cenab-ı Hak bilgiden özellikle yoksun bırakmaz. Öğrenmesin de, doğrusunu bilmesin de, yalan yanlış davransın diye onu tuzağa çekmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu kişiye ilim nasip etmemesinin altında yatan yine bu kişiye dair sebepler vardır. Onun bundan kaçınması, öğrenmek istememesi, gerçeği merak etmemesi, sorumluluklarına sahip çıkmaya yanaşmaması ve benzeri nedenleriyle kulun iğrazı yani yüz çevirmesi dolayısıyla ilimden nasipsiz kalması sonucu ortaya çıkar. Yoksa Cenab-ı Hak öğrenmek isteyenlerin en küçük çabasını bile karşılıksız bırakmayacağını haber verdi. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Uğrumuzda çaba gösterenlere لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz kesinlikle yollarımızı göstereceğiz. Öyle kat'i, öyle keskince haber verdi ki aksini asla düşünmeye fırsat bırakmadı. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Uğrumuzda çaba gösterenler لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz onlara kesinlikle yollarımızı göstereceğiz. Dolayısıyla Allah'ın hidayet etmesi, yolu göstermesi isteyen herkese garanti edilmiş, güvence altına alınmış. Şu halde bu kimse hakkı, hakikati, doğruyu bilmeye dair hiçbir çaba ortaya koymamış olmalı ki, hatta bundan özellikle kaçınmış olmalı ki Allah da ona ilim vermemiş. Ve o da bundan ötürü en kötü duruma düştü. Yani cürüm kasıt ile amd ile sabit olur. Yoksa bir kimsenin kötülüğe dair, kötü olmaya dair bir kastı, iradesi yok ise o kişi olsa olsa mağdur olur. Halbuki biliyoruz ki Allah Azze ve Celle hiç kimseyi mağdur etmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah zerre miskalince dahi asla zulmetmez. وَعَبْدٍ Gelelim diğer bir kula. وَعَبْدٍ Ve dördüncüsü bu. لَمْ يَرْزُقُ اللّٰهُ مَالًا Allah ona mal vermemiş. وَلَا عِلْمًا İlim de vermemiş. Mal vermemesi Cenab-ı Hakk'ın olağan bir durumdur. Verir de alır da. Bir parametre bu, değişken. Kimi kullarında az, kimi kullarında çok olabilir. Dünyadaki imkanlar bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın kişiden kişiye değişik biçimlerde gerçekleştirdiği hususlardır. Kime ne kadar imkan verirse o kadar sorumluluk verir. Ama ilim öyle değil, bilgi öyle değil. Özellikle Rabbini tanıyacak kadar, hayattaki yolculuğunu bilecek kadar ve Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu kavrayacak kadar bir bilgiye, biz buna hidayet diyoruz, Cenab-ı Hak herkesi muttali kılar. Hak olduğunu onlar kesin kez anlayıncaya değin, hak olduğu besbelli oluncaya değin, Cenab-ı Hak onlara ve herkese ayetlerini gösterir. Buyurdu ki sen nurihim, biz göstereceğiz ayetine, ayetlerimizi, fil afaqi hem dış dünyadan ve fi enfusihim hem de içlerinden hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak ne vakte deyin ta ki hak onlar nazarında onlar katında besbelli oluncaya kadar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu garanti etmiş. Kul hakkı bilsin ki eğer inkar edecekse tam bir sorumlulukla bunu yapsın da cürmü sabit olsun. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayıralım. Bu son örnekteki kul Allah'ın kendisine ne mal verdiği ne de ilim verdiği birisi. فَهُوَ يَقُولُ O da dermiş ki لَوْ اَنَّ لِي مَالًا Benim de malım olsaydı لَعَمِلْتُ ف۪يهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ Ben de falanca gibi davranırdım. Şu deminki rastgele davranan, malını sağa sola helal haram demeden harcayan kişi gibi. فَهُوَ نِيَّتُهُ Ne oldu? Bu da onun niyeti oldu. فَوِزْرُهُ مَا سَوَاءٌ Resulullah buyurdu ki, bu ikisi de suç bakımından, cürüm bakımından aynıdır. Adamın eline mal geçmedi. Zaten Allah ilimde nasip etmemiş. Zira bundan kaçınmış belli ki. Fakat olsaydı malım, ben de falanca gibi haramda, yalanda, yanlışta yerdim diye düşünce oluşturduğundan ve bu düşüncesi sahici bir niyet şekline büründüğünde içinde bundan ötürü muhasebe edilir. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Allah buyurdu ki, içinizde olanları açığa vursanız da, saklı tutsanız da, Cenab-ı Hak bundan ötürü sizi muhasebe eder. O yüzden bu kişi de bu muhasebeye uğrar ve bu kötü niyetinden ötürü berikiyle aynı şekilde suçlu olur. فَوْزِرُهُمَا سَوَاءٌ Okuduğumuz bu rivayeti رَوَاهُ تِرْمِذ۪يُ İmam Tirmizi rivayet etmiş. وَقَالَ demiş ki حَد۪يثٌ حَسَنٌ صَح۪يحٌ Bu hasen sahih bir rivayettir. Dolayısıyla ne İmam Buhari'nin sahihini aldığı ne de İmam Müslim'in sahihini aldığı dördüncü dereceden bir sahih rivayeti okumuş olduk. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
2: Mümin, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İslam, samimi ve gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini vahyin rehberliğinde göstermiştir. Çünkü insan, güven duyacağı, duygularını paylaşacağı samimi bir arkadaşa her zaman ihtiyaç duyar. Müslüman, kainatın bütün parçalarıyla tam bir uyum içindedir ve tüm varlıkla dosttur. Ancak buradan bir müminin herkesle aynı düzeyde dost veya sırdaş olması anlaşılmamalıdır. En güzel dostluk anlayışını vahiy öğretmektedir. Mümin, öncelikle Allah'ın dostluğuna ihtiyaç duyar. O, iman edenlerin dostudur. Daha sonrasında sevgili Peygamberimizin dostluğu hatırlanmalıdır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Müminlere çok şefkatli ve merhametli olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu bizler için çok şereflidir. Ona ümmet olanlar da birbirlerine dostluğu ihmal etmemelidir. Müminlere karşı kinlerini dışarıya yansıtanlara, açık düşmanlık besleyenlere ise onların düzelmesi için dua edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde arkadaş seçiminin önemini benzetme yaparak anlatmıştır. Buna göre iyi bir arkadaş dini ve ahlaki olarak güzel davranışlara sahip, ilmiyle, edebiyle, yaşantısıyla örnek olan ve çevresine faydası dokunan kimsedir. Kötü arkadaşsa çirkin davranışlarıyla etrafına zararı dokunan kimsedir. Arkadaşların birbirlerine olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber, arkadaşların birbirine etkisini bu çarpıcı örnekle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz, kötü arkadaş seçerek pişmanlık duymamamız için bizi uyarmıştır. Zira kötü arkadaş, hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık sebebidir. Sanal arkadaşlıklar ve çevre, çocuklar ve gençler için büyük önem taşımaktadır. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözünde ifade edildiği gibi, aynı çevrede ve sanal alemde bulunan kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Dostluk ve arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi için samimiyetin ve sağlam bir inancın hakim olduğu çevre gereklidir. Bu sebeple Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınmalı ve doğru kimselerle beraber olunmalıdır. Hayırlı arkadaş, arkadaşına iyiliği dokunan, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, arkadaşıyla bir anlaşmazlığı olduğu zaman ona iyilikle muamele eden kişidir. İyi arkadaş, güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutluluğa vesile olandır. Bu güzel koku, yani güzel özellikler her tarafa yayılacaktır. Kısacası, iyi arkadaş cennetin, kötü arkadaşsa ateşindir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek, "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında "onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder." Allah'ın Resulü kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya "amcanın oğlu nerede?" diye sormuştu. Fatıma, "aramızda bir kız..."

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
2: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın.

Körük üfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

0: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti der ve sözlerine şöyle devam eder. Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden, kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
1: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
2: Zorluk çıkarma, yürü.
1: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
1: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
0: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
3: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
4: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
5: Sonra ne yaptın?
4: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
1: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
4: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
3: Boş ver. Köleler seviyor onu.
5: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
3: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
4: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
3: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
5: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
0: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
4: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
6: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
4: Ben...
6: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
4: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdi.
6: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kim senin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
4: Ama ben...
6: Yoksa korkuyor musun?
4: Hayır, hayır.
6: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
1: Yok, hayır, ondan değil.
6: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor ha? Neden?
1: Tamam tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
6: Heh, şöyle dilin kadar kılıcın da lazım bize.
0: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
7: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
8: Hadislerin hikayeleri.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "Utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde inşallah sizlere Bedir Savaşı hakkında malumat arz etmeye gayret edeceğim. Hazreti Peygamber ile müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir'de meydana gelmiştir kıymetli dinleyiciler. Hicretin ikinci yılında Kureyşliler, büyük bir kervan hazırlayıp Ebu Süfyan'ın idaresinde Suriye'ye göndermişlerdi. 1000 deveden oluşan ve 50.000 dinar sermaye ile hazırlanan bu kervan, Kureyş tarafından sevk edilen en büyük kervanlardan biridir. Kervanın getirdiği mallar 500.000 dirhem tutarındaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kervanın geçtiğini haber alınca sahabileri topladı. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi. Kendilerini sefere davet etti. Gerektiğinde müşriklerle savaş da yapılacaktı. Hem Ensar hem de Muhacirler bu sefere iştirak edeceklerini açıkladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkmadan 10 gün önce Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak için Suriye yoluna gönderdi. Ancak bu iki sahabi Medine'ye Bedir Savaşı esnasında ulaşabildiler. Bu arada kervanın dönüş haberini başka kaynaklardan öğrenen Peygamber Efendimiz 12 Ramazan 624'te Medine'den hareket etti. Sancaktarlık görevine Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz'ı tayin etti. Yaşı küçük olanları yoldan geri çevirdi. Müslüman askerlerin sayısı 74'ü muhacir ve geri kalanı ensar olmak üzere toplam 305 kişiydi. Orduda 70 deve, 2 de at bulunuyordu. 3 kişiye bir deve düşüyor, bu develere de nöbetleşe biniliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali ve Ebu Lübabe bir deveye biniyorlardı. Yürüme sırası Hazreti Peygamber'e geldiğinde onun yürümesine gönülleri razı olmayarak binmesini istiyorlar ve kendilerinin yürüyeceğini belirtiyorlardı. Hazreti Peygamber ise bunu kabul etmiyor ve kendisinin sevaba ihtiyacının onlardan az olmadığını bildiriyordu. Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'na çıkarken çeşitli görev ve mazeretleri nedeniyle muhacirlerden ve ensardan 8 kişiyi izinli saydı. Daha sonra onlara da bu savaşa katılanlar gibi ganimetten hisse ayırdı. Yolda o sırada henüz İslam'ı kabul etmemiş bulunan Hazreçli Hubeyb bin İsaf ve Kays bin Muharris Hazreti Peygamber'e gelerek kabileleriyle birlikte bu savaşa katılmak istediklerini söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere karşı müşriklerin yardımıyla savaşamayacaklarını belirtince her ikisi de Müslüman olup Bedir Savaşı'na katıldılar. Hazreti Peygamber Cüheyne kabilesinden Besbes bin Amr ile Adi bin Ebu Zagba'yı Medine'den ayrıldıktan sonra kervan hakkında bilgi toplamak için gönderdi. Onlar da Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında yer alan ve Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bedir kuyularına gidip kervanın henüz buraya gelmediğini öğrendiler ve durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiler. Bedir, o dönemde Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği noktada bulunuyor ve kervanların ikmal yeri olarak hizmet görüyordu. Bu arada kervanın yöneticileri Hazreti Peygamber'in kervanın dönüşünü gözlediğini öğrendiler. Ebu Süfyan, Suriye'den ayrıldıktan sonra Kureyş'ten yardım istemek üzere Kinane kabilesinden Damdam bin Amr adlı şahsı 20 dinar ücretle kiralayarak Mekke'ye gönderdi. Kendisi de Hazreti Peygamber'in Bedir kuyularına gönderdiği şahıstan sonra inceleme maksadıyla Bedir kuyularına geldiğinde takip edildiğini anlayınca pusuya düşmemek için kervanı Bedir'e uğratmadan Bedir'i sol tarafını alarak ve az kullanılan sahil yolunu takip ederek Mekke'ye doğru yola devam etti. Ebu Süfyan'ın yardım isteğinin Mekke'ye ulaşması üzerine Kureyş kabilesinin hemen bütün kollarından 1000 kişilik bir ordu hazırlandı. Orduda 700 deve, 100 de at vardı. Atlılar zırhlıydı. Süheyl bin Amr ve Hüveytib bin Abdülüzzah gibi zengin müşrikler ordunun hazırlanmasında binek ve para yardımında bulundular. Müşrik ordusu Ebu Cehil'in kumandasında Mekke'den yola çıktı. Bu arada Ebu Süfyan Cuhfe'den bir haberci göndererek kervanın kurtulduğunu bildirdi ve ordunun geri dönmesini istedi. Kureyş ordusu kervanın sahil yolunu takip edeceğini bilemediğinden kervanın geleceği normal yolu takip ediyordu. Ebu Süfyan'dan gelen haber üzerine ordunun içinden bazıları kervanın kurtulduğunu ve savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri döndüler. Geri dönenler arasında
Hazreti Ömer'in kabilesi Adi ve Hazreti Peygamber'in annesinin kabilesi Beni Zühre'de vardı. Buna rağmen Kureyşliler hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü göstermek ve bir daha böyle bir duruma düşmemek için yola devam ettiler. Ebu Cehil Bedir'e kadar gidip güçlerini duyurmadan, yiyip içip eğlenmeden kesinlikle geri dönülmeyeceğini bildirdi. Kureyşliler aynı zamanda Batn-ı Nahle'de öldürülen Amr bin Hadrami'nin intikamını da almak istiyorlardı. Bedir yakınında ordusuyla konaklayan Hazreti Peygamber, kervan hakkında bilgi toplamak üzere Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Besbes bin Amr'ı Bedir kuyularına gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de bu iki ordunun Bedir'e geldiklerinde birbirinden habersiz oldukları şöyle ifade edilmektedir. Hatırlayın ki Bedir Savaşı'nda siz vadinin yukarı kenarındaydınız. Onlar da uzak kenarındaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda deniz sahilindeydi. Eğer savaş için sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat

Allah gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın açık bir delille helak olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. O sırada Hazreti Peygamber ve sahabiler, Kureyş ordusunun Mekke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlardı. Zübeyir bin Avvam ve arkadaşları, Bedir'e yakın bir yerde konaklayan Kureyşlilerin, Bedir kuyusuna su almak için gönderdikleri kölelerden birkaç tanesini yakalayarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler. Hazreti Peygamber o esnada namaz kılıyordu. Bu arada köleleri getirenler onları sorguya çekmeye başladılar ve kim olduklarını sordular. Köleler Kureyş ordusundan olduklarını açıklayınca onları dövmeye başladılar. Çünkü bu haber hoşlarına gitmemişti. Dayaktan canları yanan köleler bu kez ifade değiştirerek Ebu Süfyan'ın kervanından olduklarını söylediler. Bu arada namazını tamamlayan Hazreti Peygamber sahabilere, "Siz onları doğru söyleyince dövüyorsunuz, yalan söylediklerinde ise bırakıyorsunuz." diyerek sorgulama metotlarını eleştirdi. Sonra Kureyş ordusunun bulunduğu yer hakkında kölelerden bilgi aldı. Ordusunun kaç kişiden ibaret olduğunu sorunca bilmediklerini söylediler. Bunun üzerine yiyecek ihtiyacını karşılamak için günde kaç deve kestiklerini sordu. Bir gün 9, ertesi gün 10 deve kestiklerini öğrenince ordunun asker sayısının 900 ila 1000 arasında olduğunu tahmin etti. Mekke'nin ileri gelenlerinden orduda kimlerin yer aldığını öğrendi. Hazreti Peygamber bunun yanında Adi ve Zühre kabilesi mensuplarının müşrik ordusunu terk ederek Mekke'ye geri döndüklerini de kölelerden öğrendi. Ammar bin Yasir ile Abdullah bin Mesud'u esirlerin söylediklerini yerinde incelemek üzere görevlendirdi. Bu ikisi sabaha karşı Kureyş karargahında büyük bir karışıklık yaşandığı haberini getirdiler. Çünkü Kureyşliler karargahlarına dönen diğer kölelerden Müslümanların Bedir civarında bulunduğunu öğrenince büyük bir heyecana kapılmışlar, baskına uğramamak için de tedbir almaya başlamışlardı. Kıymetli dinleyiciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatin helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: La tekunu imma'aten tekulun in ahsanan nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsanan nasu en tuhsinu وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا
1: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. İslam dini iyiliği, İnsanın yaratılışında var olan bir özellik olarak görmektedir. Ancak İslam dini, insandaki iyilik duygusunun hayatta canlı tutulması ve geliştirilmesi için ilkeler koymuştur. Bu ilkelerden birisi de Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık anlamına gelen ihsan bilincidir. İhsan, kulun kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın her an kendisini gördüğünün bilincinde olması ve karşılıksız iyilikte bulunmasıdır. Davranışların ihsan boyutuna ulaşmasındaki incelik, karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması ve kötülüklere karşı aynı şekilde kötülükle cevap verilmemesidir. Yüce Allah, onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever, buyurmaktadır. Öfkelerini yenerler ifadesinde Rabbimiz, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayanları, sabredenleri kastetmiştir. Onlar bir kötülük veya bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı anar ve günahlarına tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar bu taşıdıkları güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Allah ahirette onların mükafatını verecektir. Neticede ihsan insana öfkesini yenme, affetme, sabır, kararlılık ve cömertlik gibi ahlaki özellikler verir. İnsan da kötülüğü affetmeyi bir iyilik olarak bilir. Ama bundan daha iyi olan yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek bilincidir. Unutulmamalıdır ki insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Mümin, ihsan bilinciyle kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşır.
0: 40 hadiste iyilik.
3: Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı.

Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından,

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil.

0: olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakın ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti: "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa, Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hulikatil melâiketu min nur ve hulikal cânnu min mâricin min nâr ve hulika âdemu mimmâ vusife lekum.
1: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organıyla algılanamayan, bu nedenle gözle

0: görülemeyen varlıklardır. Allah Teala, insan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup, Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız! Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun dediler. Ahkaf suresi 29 ila 31. ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte, ister insan, ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız.
1: Kırk hadiste iman.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

Bir insan olarak Hazreti Peygamber. İkinci bölüm. Hazreti Peygamber insanların arasında onlardan biri olarak yaşantısını sürdürmekteydi. Herkes gibi o da hüzünlenir, neşelenir ve öfkelenirdi. Onun da hayat meşgalesi vardı. Arkadaşlığı, dostluğu vardı. Eşleri, çocukları ve torunları vardı. Eşleriyle ilişkisinde sorun yaşadığı anlar da olmuştu. Onlarla huzur ve neşeyi paylaştı.

yaşadığı anlardı. İnsani ihtiyaçları olduğu gibi herhangi bir insanın yaşayabileceği durumlar onun da başına geliyordu. Bir defasında yolculuğun verdiği yorgunlukla uykuya teslim olmuş, sabah namazına kalkamamış ve ancak güneş yükseldikten sonra namazını kaza edebilmişti. Bir defasında da kıldırdığı bir namazın rekat sayısında yanılmış, sahabiler namazda bir değişiklik olup olmadığını ona sorduklarında Hazreti Peygamber, "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum," buyurdu. Sonra iki secde ederek sehiv secdesi yaptı. Başka bir sefer sabah namazını kılarken Mü'minun suresini okumaya başlamıştı. Musa ve Harun peygamberlerin zikredildiği ayete gelmişti ki kendisine bir öksürük almış, daha fazla okuyamayacağını anlayıp rükûya gitmişti. Peygamber olmasına rağmen daima Allah'a şükreden bir kul olma arzusu içindeydi. İbadet aşkıyla uzun süre namaz kılmaktan dolayı ayakları şişip çatlamıştı. Öte taraftan gelmiş geçmiş bütün günahları affolunduğu halde, "Bazen benim kalbimde bir dalgınlık olur ve bu yüzden günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim," buyurmuştu. Günlük hayatta karşılaşılabilecek sıkıntılara o da maruz kalabiliyordu. Mesela Hayber'den dönerken eşi Safiye'yi bineğinin arka tarafına bindirmişti. Talihsizlik bu ya, yolda gelirken bindikleri bu dişi devenin ayağı sürçmüş ve Peygamberimizle eşi Safiye ikisi birden yere düşmüştü. Yine başka bir gün Allah Resulü attan düşmüş ve sağ yanı incinmişti. O bu yaralanmalardan dolayı namazlarını bir süre oturarak kıldırmak zorunda kalmıştı. Diğer insanlar gibi onun da hastalandığı olmuş ve döneminde geçerli olan tedavi yöntemlerini uygulamıştı. Şiddetli baş ağrısı çekmiş ve hacamat yaptırıp kan aldırmıştı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında kendisine ilaç vermelerini istememesine rağmen onun ağzına ilaç koymuşlardı. Onlar Resulullah'ın ilaç istememesini ilaçtan hoşlanmamasına bağlamışlar ve ilacı içirmeye devam etmişlerdi. Resul-i Ekrem'in dünya işlerine dair bilgi ve tecrübeleri içinde yaşadığı toplumunkinden farklı değildi. Ziraatin yapılmadığı ve ticaretin egemen olduğu Mekke'den Medine'nin mümbit topraklarına geldiğinde halkın tarımla uğraştığını görmüştü. Medine, yemyeşil hurma bahçelerinin bulunduğu bir bölgeydi. Bu bahçeler Medinelilerin önemli bir geçim kaynağıydı. Ürünlerini daha kaliteli hale getirmek için hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumunu görünce "Siz ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da aşılama işinin öteden beri yaptıkları bir uygulama olduğunu söylediler. Hazreti Peygamber, "Belki de bunu yapmasanız daha iyi olur," dedi. Onun bu ifadesi üzerine aşılamayı bıraktılar. Fakat hurmalar o sene her zamankinden daha az mahsul verdi. Hatta yemişlerini döktü. Tavsiyesine uydukları için verimin düştüğünü Resulullah'a bildirdiklerinde o şöyle buyurdu: "Ben ancak bir beşerim. Size dininiz hakkında bir şey emredersem onu hemen alın. Kendi görüşümle bir şey emredersem takdir edersiniz ki ben de bir insanım." Aslında sahabe dini hususların dışında kalan işlerde Resulullah'ın çoğunlukla kişisel tercihlerde bulunduğunun farkındaydı. Halid bin Velid'in anlattığı şu olay, Resulullah'ın damak zevkinin içinde yetiştiği kültüre göre şekillendiğini göstermesinin yanı sıra, onun tavırlarının kaynağına ilişkin sahabe algısına da işaret etmektedir. Halid bin Velid, Resulullah'la birlikte hem teyzesi hem de Peygamberimizin eşi olan Meymune binti Haris'i ziyarete gitmişlerdi. Ve kendilerine bir çeşit kertenkele olan keler eti ikram edilmişti. Resulullah'ın ne olduğunu bilmeden hiçbir şey yemediğini bilen bir hanım, Meymune'ye "Bunun ne yemeği olduğunu Resulullah'a söylemeyecek misin?" dedi. Bunun üzerine Meymune o yemeğin keler eti olduğunu söyledi. Durumu öğrenen Peygamberimiz yemeği yemedi. Bunun üzerine Halid Resulullah'a keler etinin haram olup olmadığını sordu ve ondan "Hayır, fakat bizim bölgede olmadığı için ben ondan hoşlanmıyorum" cevabını aldı. Sonrasını Halid şöyle anlatıyordu: "Bunun üzerine ben yemeği kendime çektim ve yedim. Bu sırada Resulullah da beni izliyordu."
Peygamberimizin henüz çocukken El-As olan eski ismini Abdullah'a çevirdiği, en çok hadis nakleden sahabilerden Abdullah bin Amr, ezberlemek amacıyla Hazreti Peygamber'den işittiği her sözü yazmaktaydı. Sahabeden bazıları, "Sen Resulullah'tan işittiğin her şeyi yazıyorsun. Halbuki Resulullah da nihayetinde bir insandır. Hoşnut iken konuştuğu gibi öfkeliyken de konuşur." diyerek onu uyarma ihtiyacı hissetmişlerdi. Ancak Abdullah bu uyarıları Peygamberimize iletince o, parmağıyla ağzına işaret ederek şöyle demişti: "Sen yazmaya devam et. Yemin ederim ki buradan doğru sözden başkası çıkmaz." Onun bu sözü insani yönünün nebevi yönüne asla zarar vermediğinin bir ifadesiydi. Sevgili Peygamberimiz, "Ben öfkeliyken ümmetimden kime incitici söz söyler ya da beddua edersem, ben de Adem oğullarından biriyim. Onların öfkelendiği gibi ben de öfkelenirim. Fakat Allah beni ancak alemlere rahmet olarak göndermiştir." demiş ve ardından da, "Ey Allah'ım, benim böyle bir tavrımı kıyamet gününde o kişi için bir rahmet vesilesi kıl." diye dua etmişti. İnsanlar arasında hüküm verirken anlatılanlara göre karar verebileceğini bir seferinde şöyle ifade etmişti: "Ben ancak bir insanım. Bana aranızdaki davaları arz ediyorsunuz. Bazılarınız derdini daha iyi ifade edebilir ve ben duyduklarıma göre hüküm verebilirim. Kardeşinin hakkı olan bir şey konusunda herhangi birinizin lehine hükmedersem, sakın onu almasın. Ben ona ancak ateşten bir parça kesmişimdir." Bu sözleriyle Peygamberimiz, ikna edici konuşma kabiliyetine sahip olanları, bunu kullanarak davalı olduğu kişinin hakkını gasp etmemeleri konusunda uyarmıştı. Diğer taraftan sadece gördüğü ve duyduğu şeylere göre hareket ettiğini vurguluyordu. Aynı şekilde mutlak adaletin tesisini ne kadar arzuladığını belirtir, ancak bir insan olarak bunu başarma konusunda ne kadar tedirgin olduğunu itiraf ederdi. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günlerini eşleri arasında adil bir şekilde paylaştırır, sonra da, "Allah'ım, bu gücüm nispetinde benim yapabildiğimdir. Senin kudretinde olan ama benim gücümün yetmediği konularda beni kınama." diye dua ederdi. Herhangi bir insan için geçerli olan beşeri ihtiyaçlar onun için de söz konusuydu. Fakat o bunları ahiret bilinciyle sınırlıyor ve kontrol altında tutuyordu. Hasırın izlerini Allah Resulü'nün vücudunda görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada, servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün." dediğinde, "Dünyanın onların, ahiretinse bizlerin olmasını istemez misin?" diye cevap vermişti. Zaten o, peygamberliğinin ilk günlerinde davasından vazgeçmesi için müşriklerin teklif ettiği her türlü mal, mülk ve makamı reddederek beşeri arzuların peşine düşmediğini göstermişti. Kendisini bu dünyada ağacın altında geçici olarak dinlenen bir yolcuya benzetirdi. Başta ailesi olmak üzere yakın ve uzak arkadaşları onunla olağan beşeri ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Onunla yolculuğa çıkanlar, onun adına alışveriş yapanlar, onunla aynı yastığa baş koyan hanımları, kendileri gibi olan bir insanla yaşadıklarını biliyorlardı. Ona şaka yapanlar olduğu gibi, onunla okçuluk gibi oyunlar oynayanlar da olmuştu. Hazreti Peygamber'in kızdığı, kırıldığı insanlar da vardı. Ancak hepsi aynı zamanda onun kendi içlerinden seçilmiş ve vahiy alan bir peygamber olduğunu daima hatırlarında tutuyorlardı. Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış, ardından Müslüman olmuş, peygamberin yanında bazı savaşlara katılmış ve Yermük Savaşı'ndan sonra Şam'a yerleşmiş olan Kubas bin Eşyem'in Allah Resulü ile fil senesi doğduklarını söylemesi üzerine, "Sen mi büyüksün yoksa Resulullah mı?" diye sorulduğunda, "Resulullah benden büyüktür ama ben ondan önce doğmuşum." şeklindeki cevabı ise bu bilincin asil bir tezahürüydü. Hanımları ondan ısrarla dünyalık giysi ve ziynetler isteyerek kendisine gücendirdiklerinde elbette ona bir beşer muamelesi yapıyorlardı.
Ama diğer taraftan Allah'ın peygamberini öfkelendirmenin Allah'ı gazaplandıracağı şeklinde uyarılar da alıyorlardı. Hazreti Peygamber'in hanımlarına gücenip onlardan ayrı yaşadığı günlerde Hazreti Ömer, kızı Hafsa'ya şöyle demişti. Resulullah'ı gücendiren kadın rezil ve perişan olur. Hanginiz Resulünün öfkesinden dolayı Allah'ın da öfkelenip sizi helak etmeyeceğinden emin olabilir? Resulullah'a karşı daha ileri gitme, ona karşı gelme, onu bırakma. Allah Resulü'nün beşeri yaşantısını nebevi yönünden ayırma imkanı yok gibidir. Örneğin öfkelense de ağzından haktan başka bir söz çıkmazdı. İnsanlık haliyle aksırdığında insanlara aksırmanın adabını anlatıyor, yemek yediğinde yeme içmenin kurallarını ya da sabah uyuyakaldığında namazın kazasını öğretiyordu. Zaten onun beşer bir peygamber olarak gönderilmesindeki hikmet tam da buydu. Öyle ya, yemeyen, uyumayan ve unutmayan bir peygamber, bütün bu özelliklere sahip insanlara nasıl örnek olabilirdi? Hele hele ölümü ve ötesini ölümlü bir peygamberden daha güzel kim anlatabilirdi? Allah, elçi olarak insanlara bir melek ya da insan olmayan herhangi bir varlığı göndermemiş, onlar gibi yaşayan bir insanı seçmişti. Önceki peygamberler gibi son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gönderildiği toplumun içinden seçilmişti. Çünkü onun getirdiği din bireysel ve toplumsal hayatın her alanına ilişkin mesajlar taşımakta ve o da bu mesajları hem anlatarak hem de yaşayarak insanlara ulaştırmaktaydı. Bu bakımdan onlarla aynı dili konuşan, aynı hayatı paylaşan, aynı ruhi ve bedeni ihtiyaçlara sahip olan peygamber örnek olabilirdi. Toplumun her kesimi onda bir örneklik bulabilmişti. O ev içinde bir aile reisi, bir eş ya da bir babaydı. Toplum içerisinde bir arkadaş ya da bir komşuydu. Pazarda bir müşteri, sokakta halktan biri gibiydi. O devletin başı ve bir ordu komutanıydı. O aynı zamanda bir peygamberdi ve her işinde insanlara örnekti. O ne sadece beşerdi ne de yalnızca peygamberdi. O Kur'an'da ifade edildiği üzere beşer Rasul idi. İşte Allah Resulü'nün bir beşerden seçilmesi tamamen bu ilahi hikmetlere dayanmaktaydı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezmeyelesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım" derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyiliklerin en iyisi evladın baba dostuna yaptığı iyiliktir.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Mina, Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise, "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir" buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş, Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar" buyurmuştu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest almak,

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Etedrûne mel muflis? Kâlû. El muflisu fînâ men lâ dirheme lehû ve lâ metâ'. Fekâl. İnnel muflise min ümmetî ye'tî yevmel kıyâmeh. بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
1: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında, kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber

Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Mikdada, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu. Derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve "Binaya ne oldu?" diye sordu. Sahabiler de "Binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı" cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir."

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnfak. Esma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnfak et, cimrilik gösterme ki Allah da senden lütuf ve rızkını esirgemesin. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın mali fedakarlık konusunda gösterdiği hassasiyeti şu rivayet gözler önüne serer. Bir gün Esma, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, benim işim Zübeyir'in bana getirdiği dışında hiçbir şeyim yok. Onun bana getirdiği şeylerden bir miktar infak etmemde bir günah ve sakınca var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Güç ve imkanın nispetinde infak et, malının fazlasını saklama ki Allah da sana lütuf ve ihsanını kesmesin." buyurdu. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir'in diğer kızı Hazreti Ayşe, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Kadın zarar vermeyecek şekilde gereksiz aşırı harcamalara ve israfa yer vermeksizin evinin yiyeceğinden infak ederse, infak ettiğinden dolayı kadın, kazandığından dolayı da erkek sevaba nail olur. Malı koruyan vekil harç içinde aynı sevap vardır. Onlardan birinin sevabı ötekinin sevabından hiçbir şey eksiltmez. İnfak, Allah'ın rızasına nail olabilmek için servetten harcama yapmak, muhtaçlara aynı veya nakdi karşılıksız yardımda bulunmak demektir. Zekat, tasadduk, fıtır sadakası, kurban, öğrenci bursu veya hediye, kullanım hakkını vermek gibi gönüllü olarak yapılan her türlü hayır ve hasenat, infak kapsamındadır. Müslüman özellikle yakını fakr-ı zaruret içinde kıvranırken, komşusu aç bir ilaç sıkıntı çekerken, vicdan azabı duyarak rahat uyuyamaz, uyumamalıdır. Ayrıca o, infakın Allah'ın verdiği nimetlerin ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmak olduğunu bilir. Aynı yardımda bulunurken, malların özellikle kötü ve kalitesiz olanları seçilmemeli ve yapılan infakın hedefine ulaşması için gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilmelidir. Şu iki ayet bu konuda varlıklı Müslümandan dikkat ve hassasiyet ister. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır, zekat ve sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu sebeple geçimlerini sağlayamayan fakirlere yardım edin. Onlar dilenmekten çekindikleri için gerçek hallerini bilmeyenler onları zengin zanneder. Sense onları simalarından tanırsın. Onlar kimseden ısrarla bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah bilir. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan müminlerin özellikleri arasında iman ve namazdan sonra infak yer alır. Aslında infak mali bir cihattır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Ayet ve hadislerde hayır ve hasenatın sevabı genellikle 1'e 10 olarak açıklanmasına rağmen, Allah yolunda infakın sevabının 1'e 700 olmasında, namaz, oruç gibi ibadetlere nispetle bunun insana daha zor ve daha ağır gelmesinin rol oynadığı söylenebilir. Şüphesiz her nimetin şükrü kendi cinsindendir ilkesi gereği, mal ve servetin şükrü Allah'ın rızasını kazanma ümidiyle muhtaçlara infak etmekle gerçekleşir. Şükrü yerine getirilmeyen nimetin Allah'a giden yolda bir ayak bağı olduğu açıktır. Esasen Yüce Kur'an'ın diliyle göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızdadır. Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size haksızlık yapılmayacaktır. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de harcayan kimseler için büyük bir mükafat vardır. Demek oluyor ki infak edilen her şey kendi mirası olarak sonuçta Allah'a dönecektir. Çünkü o gerçekte Allah'a aittir. Kulların mülkiyetinde olanlar geçici birer emanettir. herkes kendisinin olduğunu zannettiği serveti bir gün mutlaka bırakacak ve hayata gözlerini yumacaktır. Bu sebeple akıllı ve bilinçli insan Allah'ın mülk ve mirasını onun yolunda harcayabilen cömert şahsiyettir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne, bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre,

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
1: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ اِنْسَانٍ اَوْ دَابَّهِ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٍ
1: Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. İslam dininde çevre konusu yalnızca dünya hayatını değil, ahiret hayatını da ilgilendiren bir konu olarak ele alınır. Bu nedenle kainata karşı her türlü tutum, karar ve davranışımız bir çevre ahlakı üzerine temellendirilmelidir. İslam'a göre çevre Allah'tan bağımsız düşünülemez. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Ayetinden anlaşıldığı üzere kainatın sahibi Allah'tır ve bütün varlıklar Allah'ın mülküdür. O, her an aktif biçimde tabiatın kontrolünü sağlar. Bu nedenle Allah'ın eserine ve mülküne saygı bir görevdir. Kainatın işleyen düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, ona zarar vermek bir tür başkaldırıdır. Halbuki Allah, andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onun karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onu rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık, buyurarak yeryüzünün merkezinde insanın olduğunu vurgulamıştır. Ancak bu durumdan insanın yeryüzünün efendisi olduğu ve onun üzerinde sınırsız hak iddia etmesi anlaşılmamalıdır. Aksine insanın yeryüzünde üstün kılınması, onun sorumluluk, emanet ve imtihan bilincine sahip olmasını gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, Müslümanın ağaç dikmesini teşvik etmiştir. Ağaç dikmenin hayır ve iyilik çeşitlerinden biri olduğunu bildirmiştir. İnsana yeryüzünü Allah'ın isteğine uygun biçimde imar etme vazifesini hatırlatmıştır. Allah kuluna yaşadığı çevreyi sahiplenme duygusuyla değil, emanet bilinciyle kullanmasını emretmiştir. Rabbimiz nefes olacak ormanları yakmayı, aş olacak toprakları çölleştirmeyi, suya kandıran nehirleri kurutmayı büyük bir zulüm olarak görüp yasaklamıştır. Allah Teala, çevrenin diğer sakinlerine karşı muhabbet beslemeyi, onları kainat ailesinin fertleri olarak kabul edip, onlarla bütünleşmeyi öğütlemiştir. Sözümüzü şöyle bitirelim. Kirlenen bir çevre, kirlenmiş bilinçlerin eseridir. Bilinç arınmasıysa, ancak çevre hakkında güçlü ve yerinde bir değer eğitimiyle mümkün olacaktır. Kırk hadiste iyilik.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik." dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın." dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın emri olduğunu kabul ederek 5 vakit namazı, rükûları, secdeleri, abdestleriyle vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.

0: Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama Hazreti Ali'ye Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
4: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
5: Zorluk çıkarma, yürü.
4: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
5: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
3: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
6: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
7: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
8: Sonra ne yaptın?
7: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
4: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
7: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
6: Boş ver. Köleler seviyor onu.
8: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
6: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
7: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
6: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
8: Evet. Pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
3: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Saffan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
7: Hayır Saffan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
2: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
7: Ben...
2: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
7: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
2: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
7: Ama ben...
2: Yoksa korkuyor musun?
7: Hayır, hayır.
2: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
7: Yok, hayır, ondan değil.
2: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
7: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
2: Şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
3: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
9: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
3: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
1: Hadislerin hikayeleri.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഈൻ. അല്ലാഹു സലാമു റഹ്മത്തി മാഗ്ഫിറത്തി ബറകത്തി ലുത്ഫു സിഹ്ഹത്ത് വ ആഫിയത്തി സിസ്ലറ ഓസൻ. ഖിമത്ലി കാർദേശരം, ബുഗുൻകു ഹദീസ് ഷർഹ് സോഹ്ബത്തിൻദെ എനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ നഖ്ലെദിലൻ ബിർ ഹദീസ് ഷെരീഫി സിസ്ലറ ആക്ടറജാം. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لاحد فافعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. قيمت لكاردشترم انس بن مالك sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine şu nasihatleri yaptığını söylemektedir. Yavrucuğum, eğer sabah akşam kalbinde hiç kimseye kin, buğuz, olumsuz herhangi bir düşünce bulunmadan sabah ve akşama çıkmaya güç yetirebiliyorsan aman böyle yap. Daha sonra şunu söyledi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sever. Kim beni severse cennette benimle birlikte olur. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte o kadar net, veciz, güzel ifadeler var ki bizim bu dünya hayatında yanı başımızda yaşayan ailemiz başta olmak üzere komşularımız, akrabalarımız, yakın dostlarımız, uzak dostlarımız ve çevremizde ne kadar insan varsa onlara karşı içimizde hiçbir olumsuz düşünce, hiçbir haset, kin ve benzeri düşmanlıklar bulunmaksızın sabah akşama ulaşmayı Mevla bize nasip edecek olursa, işte o zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya etmiş oluruz. Böyle yaparsak da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi sever ve cennette de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oluruz. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz şunu çok iyi biliyorsunuz. Enes bin Malik sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 8-10 yaşlarındayken Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde annesi tarafından hediye olarak verilmişti. Herkes bir hediye getiriyordu, hoş geldin hediyesi. O da yavrusu Enes bin Malik'i, ki babası yoktu, evladı Enes'i aldı götürdü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tam 10 yıl birlikte oldu. Enes bin Malik radıyallahu anh'in kendi ifadesi der ki, ben Peygamber Efendimiz'le birlikte 10 yıl birlikte oldum. Bu 10 yıl zarfında Peygamber Efendimiz ne beni dövdü, ne kötü söz söyledi, ne bana karşı surat astı, niye yapmadığın bir şeyi böyle yapmadın, niye yaptığın bir şeyi niye böyle yaptın diye asla bana kötü bir söz söylemedi dedi. İşte Enes bin Malik'le sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ilk karşılaşmasından itibaren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bazı nasihatlerde bulundu. Taberani'nin El-Mucemus Sagir ve El-Mucemul Evsat isimli eserinde uzunca şekliyle bu rivayeti görme imkanına sahibiz. Ben isterseniz sevgili Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın Enes bin Malik'e yapmış olduğu 15 maddeyi içeren bu tavsiyelerini özellikle sizlere arz etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sırrımı tut ki mümin olasın. Gerçekten iyi bir sır küpüydü adeta. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine verdiği sırları asla, Efendimizin eşleri de olmak üzere kendi annesine asla aşmadı. Acaba ne dedi, ne yaptı diye kendisine soru soranlara hiçbir cevap vermedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sır gibi saklamak istediği hususları Enes bin Malik en güzel şekilde sırrını sakladı, tuttu ve mümin olduğunu ispat etti. İkincisi,
Abdestini güzel al ki hafıza melekleri seni korusun, sevsinler, ömrünün bereketi için sana dua etsinler. Onun için kıymetli kardeşlerim, abdestimizi, vücut uzuvlarımızı üçer kez yıkayarak güzelce, hatta en ücra yerine varıncaya kadar tertemiz, pırıl pırıl yıkamak, ki bizim bu temizliğe çok ihtiyacımız var. Özellikle bugünlerde günde 5 kez abdest aldığınızda evinizin önünde geçen bir nehire 5 kez girip çıkmış ve temizlenmiş gibi adeta günahlarınızdan ve bedeni kirlerinizden arınmış olursunuz kıymetli kardeşlerim. Üçüncü tavsiyesi, gece gündüz abdestli kal, şehit sevabı sana verilsin diyor. Gece gündüz abdestli. Onun için ecdadımız, atalarımız şöyle derler: abdest bozmaya gidiyorum. Abdest bozmak, yani 24 saat abdestli olduklarını ifade eden önemli bir cümledir bu, abdest bozmaya gitmek. Yani tuvalete gidiyorum demiyorlar, kibarca abdest bozmaya. Yani her an abdestli olduklarını ifade ediyor. İşte bunun kaynağı Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bu tavsiyeler manzumesinde gizlidir. Gece gündüz abdestli kal, şehit sevabı al. Onun için bizler hep abdestli olmaya gayret gösterelim. Eğer Azrail, can alıcı melek yanımıza geldiğinde, bizi Allah'ın huzuruna götürürken abdestli olarak tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna götürsün. Kıymetli kardeşlerim, bir diğer tavsiyesi, namaza devam ettikçe melekler sana dua eder. Sürekli işte namaz kılmak suretiyle, nafile namazlara devam ettikçe melekler salat etmeye, dua etmeye devam ediyorlar. Bir diğer husus, namazda sağa sola bakma. Yani namaza durduğun zaman önüne huşu ile eğil, secdedeceğin mahalle bak, oraya odaklan ve başka hiçbir şey, dünyalık şey düşünme. Sağa sola bakmadığın gibi farklı düşüncelere, farklı dünyalara, hülyalara, rüyalara dalma. Sadece ve sadece Allah'ı düşün. Allah'ın rızasını, cenneti ve cehennemi düşünerek namaz kıl. Rüküye gittiğin zaman diz kapaklarına elini koy, parmaklarını açarak koy diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka tavsiyede bulunuyor. Rüküden kalktığında aynı şekilde belini tas tamam doğrult diyor. Yani bu gerçekten çok önemli. Aksi halde diyor Allah-u Teala kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla

kadar adeta ulaştır, derilerini de temiz tut diye Peygamber Efendimiz adeta gusül yapmaya teşvik ediyor ve günah ve hataların adeta o gusülle döküleceğini Enes bin Malik radıyallahu anh'a tavsiye etmiş. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik'e tavsiyelerden bir tanesi de şu: evde namaz kılmaya gayret et, evinin bereketini artırasın. Yani evimizi namazsız bırakmayalım. Cemaate gitmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazlarda tavsiye etmiş ama evde de namazın ihmal edilmemesi gerektiğini, nafile namazlarımızı, gece namazlarımızı fırsat buldukça evimizde namaz kılmak suretiyle evimizin bereketini inşallah artıralım. Evin bereketini artıran hususlardan bir tanesini de bir sonraki maddede Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tavsiye ediyor ve diyor ki: eve girince ev halkına selam ver, sana ve ailene bereket olsun diyor. Dışarıda da bir başka maddede herkese selam ver, sevapların artsın diyor. Onun için bizler kıymetli kardeşlerim, sevaplarımızı, bereketimizi artırmak için hep selamı, kardeşliği, güzelliği, iyiliği yaymak için çalışacağız. Hadisin ana konusunda bir başkasına içimizde herhangi bir kin, husumet veya olumsuz bir düşünce beslemeden sabah akşam hayatımızı düzene koymuşsak artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini icra ediyorsunuz demektir. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Enes bin Malik'e yapmış olduğu tavsiyelerden bir diğeri de şudur: dışarıya çıktığın zaman sana üstünlük ve fazilet kazandıracak kişilerle görüş, onlarla irtibat sağla. Bu çok önemli. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet, gerçekten arkadaşlık, dostluk çok önemli şeylerdir. Kimlerle irtibat kurduğunuza bakın kıymetli kardeşlerim. Dostunuzu iyi seçin. Beraber oturduğunuz arkadaşlarınızı iyi seçin. Eş seçimini yapmayan kişiler, eşlerinin de bu anlamda kendilerini hep iyilik ve güzelliğini, sevabını artıracak, kendisini cennete götürecek eşleri tercih etsinler. Kıymetli kardeşlerim, bir başka tavsiyesi de şudur: bu vasiyetimi tutarsan ölümden daha güzel gelecek bir şey sana olamaz. Yani ölüm sana Allah'a kavuşma anı gibi gelir, Allah'a güzelce kavuşursun. İşte bütün bunlar diyor Peygamber Efendimiz, benim sünnetimdir. Sünneti ihya eden beni sever, beni seven de cennette benimle birlikte olur diyor. İnşallah bizler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm sünnetini ihya eder, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sever, Efendimiz de bizi sever ve inşallah cennette el mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle birliktedir hadisi mucibince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oluruz. Sakın birbirimiz hakkında olumsuz şeyler düşünmeyelim. Birbirimizi aldatmayalım. Men gashena feleyse minna, bizi aldatan bizden değildir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşlerim, bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı bu güzel emanetleri, bu güzel tavsiyeleri Enes bin Malik radıyallahu anh vasıtasıyla tekrar hatırlamış olduk. Yani biz hayatımız boyunca affedici olmalıyız, dürüst olmalıyız. Karşıdaki insanlar aleyhinde asla kötü bir düşünceye asla kapılmamalıyız. Hatta bir kişi hizmetçiyi kaç kez affedeyim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam susuyor, ikinci kez soruyor. Bu şekilde böyle tekrar tekrar soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her gün 70 kere. Her gün 70 kere affetmek. Affetmek büyüklüktür. وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عَزًّا diyor. Allah affedenin şerefini, izzetini artırır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ne ulaştığımızda bize hangi duayı öğretmişti? Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, bizi affet. Onun için biz de affedici olalım. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız aleyhinde hiçbir kötü düşünceye kapılmayalım. Onlar hakkında hep güzel şeyler, hüsnü zanlarda inşallah bulunalım. Çünkü kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an'dı. Onun ahlakında kötü sözlülük yoktu, çirkin ağızlık yoktu. Çarşıda, pazarda bağırıp çağırmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Kötülük yapana iyilikle karşılık verirdi. O bağışlardı, o hoş görürdü. Femme rahmetin minallahi lintelehum ayetinde de

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kendisine vermiş olduğu rahmet sayesinde insanlara yumuşak davrandığı ifade edilmiştir. Hepiniz şunu çok iyi biliyorsunuz. İyiliğe iyilik her kişinin ama kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. Er kişiler olalım inşallah. İyi niyetimizden asla taviz vermeyelim. Efendimiz gibi affedici olalım. Mekke fethinde Hat bin Ebi Belta malumunuz bir mektup gönderiyor. Mekke gazvesini Mekke'deki dostlarına hatırlatmak için. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kötü niyeti olmadığını anlayınca onu affediyor. Mekke'ye geliyor. Mekke'yi fethettiğinde oradaki müşriklere entumu tulaka diyor, hepiniz serbestsiniz diyor. İşte affetmek büyüklüktür. Kardeşlerimiz hakkında kötü söz, kötü düşünceye kapılmamak bizim de büyüklüğümüzü, şerefimizi, izzetimizi artıracak çok önemli hususlardandır. Allah bizleri cennette sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte eylesin. Efendimizle birlikte olmanın yolunu öğrendik. Efendimizin güzel ahlakını, sünnetini ihya etmektir, yaşamaktır ve yaşatmaktır. Bir başkasının hakkında da kötü zanla kapılmamaktır. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır.

Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men istaaza billahi fa a'izu ve men sa'ala billahi fa a'tu ve men da'akum fa ajibu ve men sana'a ileykum ma'rufa fekafi'u. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ

0: تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوا.
1: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki, zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere, zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman, mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu, "Güzellikle onlara uyanlar," ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalana muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz, günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
2: Kırk hadiste iyilik.

Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor. Konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle

demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse, Allah Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak, "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım," dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde, "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim," diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor, ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun? Adam, hayır bundan başka bir şey istemiyorum diye yanıtladı. Resulullah, o halde ben senin borcuna kefil oluyorum buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü, bu altın parçasını kabul etmeyerek, onun borcunu bizzat kendisi ödedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cennete hak eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

0: Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarına doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
2: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
2: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
1: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
2: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulünün elçisini Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.
3: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
3: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
3: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında.
4: Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı.
3: Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin. Amin.
0: 153. bölüm.
1: Ramazan ayıydı. Her sene 10 gün itikafa giren peygamberimiz bu sefer bunu 20 güne çıkarmıştı.
5: Bu sene peygamberimiz itikafta daha uzun kaldı.
6: Evet, baksana. Mescidin her yanı itikaf çadırlarıyla dolu. Her sene Cebrail'le yaptığı mukabeleyi de bu sene 2 defa yapmış.
5: Herhalde bizi ibadete daha çok teşvik etmeye çalışıyor. Ramazan gelmeden önce yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun?
6: Hatırlamaz mıyım? Şöyle demişti. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay, Allah Teala'nın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse, başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de, başka aylarda 70 farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır.
5: Geçen gece Resulullah mescide geldiğinde Übey bin Kâb'ın arkasında namaz kılan insanlar gördü. Onların ne yaptığını sordu. Kur'an'dan fazla ezberi olmayanların onun arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıklarını söyledik. Doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar diye onayladı yaptığımızı.
6: Kendi de sabahlara kadar namaz kılıyor. Bize farz olmasından endişe ettiği için cemaatle kıldırmıyor. Ama namazsız geçirdiği bir Ramazan gecesi yok.

0: Hele cömertliği. Ramazan geldiği zaman esen rüzgardan daha cömert oluyor Resulullah.
1: Evet, her zaman fedakardır. Ama Ramazan'da ayrı bir hal alıyor. Ömrümüzün bereketlendiği, ayrı bir güzellik kazandığı zamanlar bunlar.
0: Allah feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin.
1: Amin.
0: Amin.
2: Peygamberimizin sevgili kızı Fatıma bir gün babasını ziyarete gelmişti. Resulullah kızını ayakta karşıladı ve Hazreti Fatıma'yı yanı başına oturttu. Bir süre sohbet ettikten sonra Resul-i Ekrem kızının kulağına bir şey fısıldadı. Hazreti Fatıma duyduklarından sonra hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Peygamberimiz bu sefer kızının kulağına başka bir şey söyledi. Etrafındakiler bunun üzerine Hazreti Fatıma'nın sakinleştiğini gördüler. Hatta sonunda gülümsemişti bile. Ne kadar ısrar etseler de Hazreti Fatıma bir şey söylememişti. Anlaşılan bu baba kız arasında bir sırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin ısrarına dayanamayan Hazreti Fatıma şöyle diyecekti.
3: O gün babam bana Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı. Peygamberimiz, yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti nazil olduğu zaman ashabını toplayarak onlara bu ayeti kerimeyi bildirdi. Orada bulunanlardan biri şöyle sordu.
0: Ya Resulallah, her sene mi hac edeceğiz?
2: Peygamberimiz hoşlanmadığı soruları duyduğunda cevap vermez susardı. Ama adam sorusunu yineledi.
0: Ya Resulallah, her sene hac yapmalı mıyız?
2: Peygamberimiz bu ısrarlı soru üzerine eğer evet dersem üzerinize farz olur. Fazla soru sormayın dedi. Arkasından da şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Hicretin 10. yılı Zilkade ayıydı. Peygamberimiz Medine dışındaki Müslümanların da hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını emretti. Herkes peygamberimize uymanın çaresini arıyor, hacı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binitli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı.
0: Hiç bu kadar kalabalık bir grup görmüş müydün?
1: Hayır. Kaç kişi olduğunu biliyor musun?
0: Sayılacak gibi değil ama 100.000'in üstünde insan toplandı.
1: Sübhanallah. Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
0: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
1: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
0: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
1: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
0: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
1: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
2: Yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Peygamberimiz öğle namazının farzını mescitte kıldıktan sonra halka hac görevlerini, İhram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları, kısaca haccın sünnetlerini öğrettiği bir konuşma yaptı. Peygamberimiz saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üstüne de ridasını giydi. Öğle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den 9 kilometre uzaklıktaki Zülhüleyfe'ye gelindiğinde ikindi vaktiydi. Namaz seferi olunması sebebiyle 2 rekat olarak

0: Ey Allah'ım, bunu bana içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir haç kıl. Sonra telbiye getirmeye başladı. İhrama girmiş olan Müslümanlar peygamberimizden gördükleri şekilde telbiye getirmeye başladılar.
1: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
0: Peygamberimiz şöyle dedi: sizden kim hac ile umreye niyet etmek isterse bunu yapsın. Kim yalnız hacca niyet etmek isterse etsin. Kim de yalnız umreye niyet etmek isterse o da umreye niyet etsin. Bunun üzerine insanlar diledikleri şekilde hacca niyet ettiler. Beyda düzlüğüne çıkıldığında Resulullah'ın önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında. Yolculuklarına devam ettiler. Akşama doğru Seyyale Tepesi'ne vardılar. Akşam yemeğini yiyip akşam ve yatsı namazlarını burada kıldılar. Ravha Vadisi'nden geçerken peygamberimiz şöyle dedi: Musa bin İmran'ı üstündeki saçaklı abasıyla yalın ayak burada dolaşırken görür gibiyim. Ve orada daha önce bulunan peygamberlerden bahsetti. Yolculuğun dördüncü günü ordu Üsaye'de konakladı. Peygamberimizin azığı Hazreti Ebu Bekir'e ait bir devenin üzerindeydi. Hazreti Ebu Bekir deveye sahip olmakla sorumlu tuttuğu kölesini çağırdı. Adam telaş içinde geldi.
2: Efendim, efendim çok kötü bir şey oldu.
3: Ne oldu?
2: Deveyi kaybettim.
3: Nasıl kaybedersin?
2: Az önce yuları elimdeydi ancak yorgunluktan uyuyakalmışım. O da sıyrılıp gitmiş.
3: Allah Allah, ben seni niye görevlendirdim?
2: Her yere baktım ama yok.
3: Yazıklar olsun. Bu yiyecekler yalnız bana ait olsa önemli değildi. Onlar Resulullah'ın ve ev halkının yiyecekleriydi. Ne yapacağız şimdi?
2: Özür dilerim.
0: Hazreti Ebu Bekir'in telaşını gören peygamberimiz onu, sakin ol, bu iş ne sana ne de bize aittir. Köle senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi diye sakinleştirdi. Bu arada Resulullah'ın azık devesinin kaybolduğunu haber alan Nadle oğulları ona yiyecek getirdiler.
4: Ey Allah'ın elçisi, size hays yemeği getirdim. Buyurun, afiyet olsun.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, gel Ebu Bekir, Allah sana temiz bir yiyecek gönderdi diyerek onu yemeğe davet etti. Aradan çok geçmemişti ki insanların unuttuklarını toplayarak kafilenin ardından gelen Saffan bin Muattal azık devesini peygamberimizin çadırının önüne getirip ıhtırdı. Hazreti Ebu Bekir'e seslendi.
5: Bu senin deven değil mi ey Ebu Bekir?
3: Evet benim.
5: Bak bakalım bir şey eksik mi?
3: Her şey yerinde gibi görünüyor. Bir tek su kabım eksik.
5: O da şu devenin üstünde.
0: Peygamberimiz olanları mütebessim bir şekilde izliyordu. Sevgili dostuna Allah emaneti sana teslim etti diyerek latife yaptı. Peygamberimizin yiyecek yüklü devesinin kaybolduğunu duyan Sa'd bin Ubade bir deveye yiyecek yükleyerek peygamberimizin çadırının önüne getirmişti.
6: Ya Resulallah, devenizin kaybolduğunu duyduk. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir.
0: Peygamberimiz, Allah bize yiyecek yüklü devemizi geri getirdi. Siz bunu geri götürünüz. Allah onu size mübarek kılsın. Ey Sa, Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu?
6: Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
0: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır.

0: Bu sırada Sa'd bin Kays söz aldı.
1: Ya Resulallah, Sa'd'ın ev halkı cahiliye döneminde de önderimizdi. Kıtlık yıllarında da bizi doyururlardı. Çok iyiliklerini gördük.
0: Peygamberimiz de, insanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağındaki hayırlıları dini anlarlarsa İslam döneminde de en hayırlı kişileri olurlar diye Sa'd bin Ubade'yi bir kez daha övdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim" dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi" diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.
1: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen fela'allahu yezdad ve imma musiyen fela'allahu yesta'tib."
1: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
3: 40 hadiste iyilik. Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti: "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar, ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında

da size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun. Onlara karşı hürmette kusur etmeyin, buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, ey Zeyd, peygamberin ehli beyti kimdir? Eşleri de ehli beytinden değil midir? Dedi. Zeyd, eşleri de ehli beyttendir. Ancak asıl ehli beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır, dedi. Onlar kimdir? Sualine, Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir, dedi. Hüseyin, onların hepsine sadaka haram mıdır diye sordum. Zeyd, evet cevabını verdi.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Aceben li emril mu'min, inne emrahu kullahu hayr, ve leyse zâke li ahadin illa lil mu'mini in asâbethu serrâ'u şeker, fekâne hayran leh, ve in asâbethu darrâ'u sabar, fekâne hayran leh.

0: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili Peygamberimiz ona, "Allah'tan sakın ve sabret," dedi. Kederinden bunu söyleyenin Peygamber Efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, "Benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun," dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili Peygamberimizin kapısına geldi ve "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi: "Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır." Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir," buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir: "Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır." Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir: "Ey Rabbimiz, bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin."
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek cennet ona mübarek olsun dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için camiye gider ve cemaatle namaz kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu.

Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye usanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü nedir? Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ashabın huzurunda Cennetül Baki ve Medfun Sahabiler. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Yunus Emre. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Bakara Suresi 155 ve 156. Ayetler. Mescid-i Nebevi'nin güneydoğusunda Medine'nin meşhur mezarlığı Baki bulunmaktadır. Vaktiyle burası Garkat denilen dikenli çalıyla kaplı olduğu için Bakiyul Garkat deniliyordu. Vatandaşlarımız tarafındansa ashab mezarlığı olduğu için saygı ifadesi olmak üzere Cennetül Baki diye anılmaktadır. Eskiden Baki mezarlığıyla Mescid-i Nebevi arasında evler bulunuyordu ve mezarlık Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan surlar dışında kalıyordu. Mescidin genişletilmesiyle surlar ve evler yıkılmış olup, bugün Mescid-i Nebevi'nin avlusuyla mezarlık birbirine bitişik durumdadır. Günümüzde de Medine halkından ve gelen ziyaretçilerden vefat edenlerin defnedildiği mezarlık, farklı tarihlerde yapılan genişletmelerle 174.962 metrekareye ulaşmıştır. Etrafını 1724 metre uzunluğunda bir duvar çevrelemekte olup, duvar yüksekliği demir şebeke ile birlikte 4 metreyi bulmaktadır. Cennetül Baki mezarlık olarak ilk defa Hazreti Peygamber'in emriyle kullanılmaya başlanmıştır. Muhacirlerden Osman bin Maz'un vefat edince, Resul-i Ekrem, "Bu ahirete ilk gidenimizdir" buyurarak buraya defnedilmesini emretmiş ve mübarek elleriyle getirdiği iki taşın birini başucuna, diğerini ayak ucuna koymuştur. Daha sonra vefat eden sahabilerin de yine Hazreti Peygamber'in emri üzere Baki'ye defnedilmesiyle burası mezarlık haline geldi. Ensardan Baki mezarlığına ilk defnedilen sahabi ise Esad bin Zürare'dir. Cennetül Baki'de Hazreti Peygamber'in ehli beytinden birçok kimse, bu meyanda kızları Fatıma, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'le eşleri Hazreti Sevde, Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Zeynep binti Huzeyme, Ümmü Seleme, Zeynep binti Cahş, Cüveyriye, Ümmü Habibe ve Safiye validemiz burada metfundur. Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hasan, amcası Abbas, Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, ayrıca Ehl-i Beyt'ten Cafer-i Sadık'la Muhammed el-Bakır'ın kabirleri buradadır. Kerbela'da şehit edildikten sonra Hazreti Hüseyin'in kesilen başı Dımaşk'a gönderilmişti. Emevi halifesi Yezid bilahare Medine'ye gönderince kesik başın annesinin yanına defnedildiği rivayet edilir. Hazreti Peygamber oğlu İbrahim vefat edince Baki mezarlığına defnettirmiş, kabir üzerine su dökmüş ve gözlerinden süzülen yaşlarla onu ebedi aleme uğurlamıştı. Hazreti Peygamber'in halaları, amcaoğulları yanında Hazreti Osman, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mesud, Sa'd bin Muaz, Ebu Hureyre, Said bin Zeyd, Üsame bin Zeyd, Ka'b bin Malik, Übeyde bin Ka'b, Useyd bin Hudayr, Cabir bin Abdullah, Süheyb bin Sinan Errumi, Erkam bin Ebil Erkam gibi büyük sahabiler vefatlarının ardından buraya defnedilmişti. Ayrıca Hazreti Peygamber'in ikinci annem diyerek saygı gösterdiği Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'le süt annesi Halime de burada metfundur. Cennetül Baki'de 10 bin civarında sahabinin metfun olduğu nakledilmektedir. Ayrıca tabi'in neslinden ve sonraki dönemlerden meşhur bazı alimler de Baki'de yatmaktadır. Bunlar arasında meşhur hadis ve fıkıh imamı İmam Malik'le kıraat imamı Nafi sayılabilir. Ancak bunlardan pek azının kabir yeri sadece nesilden nesile intikal eden şifahi bilgiye dayalı olarak bilinebilmektedir. Farklı dönemlerde bazı idareciler tarafından yaptırılan, bu arada Kanuni Sultan Süleyman tarafından da yenilenen Hazreti Ayşe, Hazreti Hasan, Hazreti Abbas, Hazreti Osman gibi sahabilere ait türbeler ve kubbeler Suudiler tarafından yıktırılmıştır. Bilindiği kadarıyla mezarlığın batı tarafındaki ana kapısından girilince yaklaşık 30 metre ileride karşıda Hazreti Peygamber'in kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'in kabirleri mevcuttur. Buradan 25 metre kadar sağda güney istikametinde Hazreti Fatıma, Hazreti Abbas, Hazreti Hasan, Zeynel Abidin bin Hüseyin, Muhammed el-Bakır ve Cafer es-Sadık'ın kabirleri bulunmakta olup ziyaretçiler bu kabirlere yaklaştırılmamaktadır. Önünde zincirler ve Suudi askerleri vardır. Giriş kapısının solunda kuzey cihetinde yaklaşık 40 metre uzaklıkta Peygamber Efendimizin halaları Hazreti Safiye ve Hazreti Atike metfun olup etrafı taşla çevrili bu iki mezar Baki'nin batı duvarına bitişiktir. Girişin karşısındaki Hazreti Peygamber'in kızlarının kabirlerinin karşısında doğuya yönelik olarak durulduğunda sol tarafta 8 metre uzaklıkta Resul-i Ekrem'in mübarek eşlerinin kabirleri yer alır. Burada Hazreti Sevde, Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Zeynep binti Huzeyme, Ümmü Seleme, Zeynep binti Cahş, Cüveyriye, Ümmü Habibe ve Safiye validelerimiz metfundur. Buradan kuzeye yönelip 5 metre gidilince Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Akil bin Ebu Talib'in, Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah'ın ve diğer amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan'ın kabrine varılır. Bu üç kabrin kuzeyinde 10 metre mesafede İmam Malik'le hocası Nafi'nin mezarı mevcut olup yeni yapılan beton yürüme yolunun hemen kenarındadır. İmam Malik'in kabrinden 20 metre kadar güneydoğuda Osman bin Maz'un'un kabri mevcut olup onun yanına Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim, Esad bin Zürare, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Huneys bin Huzafe ile Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed defnedilmiştir. Buradan 75 metre doğuda etrafı 1 metre yükseklikte duvarla çevrili dikdörtgen şeklinde büyükçe bir mezar yeri mevcuttur. Burada Hicri 63 miladi 683 yılında Emevi halifesi Yezid'e karşı Medine'yi savunurken Harre olayında şehit düşen sahabiler ve Medinelilerin metfun olduğu kabul edilmektedir. Harre şehitliğinden 135 metre ileride güneydoğuda Hazreti Osman'ın kabri hafifçe yüksek bir yerdedir. Bunun tam kuzeyinde 50 metre mesafede Ensar'dan Sa'd bin Muaz'ın kabri mevcuttur. Sa'd bin Muaz'ın kabrinin kuzeydoğusunda ise Baki mezarlığının kuzeydoğu duvarına yakın bir yerde Ebu Said el-Hudri ile Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabirleri bulunmaktadır. Ashab-ı kiramın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz zaman zaman Cennetül Baki'ye gider, "Selam size ey müminler topluluğu, İnşallah biz de size katılacağız" diyerek veya benzeri ifadelerle selam verirdi. Burada metfun bulunan sahabiler için dua eder ve ashabına da böyle yapmalarını emrederdi. Peygamber Efendimizin bu uygulaması ve tavsiyeleri sebebiyle Medine'ye gelenlerin ve burada bulunanların Cennetül Baki'yi ziyaret etmeleri sünnet sayılmıştır. Allah hepsinden razı olsun.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı, bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkı ise, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın." Allah Teala gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret ederler. Allah Teala ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar: "Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır." Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin, kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden O'na bağlanmalı, el açıp O'na dua etmeli ve yalnız O'ndan yardım dilemelidir.

sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu

mı isterlerdi? Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
4: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
5: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
6: Sonra ne yaptın?
5: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
2: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
5: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
4: Boş ver. Köleler seviyor onu.
6: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
4: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
4: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
6: Evet. Pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
5: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
7: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
5: Ben...
7: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
5: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
7: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
2: Ama ben...
7: Yoksa korkuyor musun?
2: Hayır, hayır.
7: Ha, demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
7: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
2: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
7: Ha şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
8: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç,
10: daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır mukavkısının hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
9: Şemail-i Şerif dersleri.

0: Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o sadaka dağ kadar, hatta daha büyük olur.

Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa

0: haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Ebu Cüreyh Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun, ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine onadır derdi.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Vel-âcizu men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallâh.
0: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani

ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak, sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz, bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk, öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mü'min, hayatında Yüce Rabbimizin, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır, ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Esvet şöyle diyor. Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizler.

Hele birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere ünlü devlet adamı Nizamül Mülk hakkında bilgi vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Ortaçağ İslam dünyasının en başarılı devlet adamlarından Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ün asıl adı Ebu Ali Kıvamüddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tusi'dir. 10 Nisan 1018 tarihinde Horasan'ın Tuz şehrine bağlı Ratkan köyünde doğan Nizamül Mülk, Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan'ın veziridir. Sultan Alparslan kendisini vezir tayin ettiğinde Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah tarafından Nizamül Mülk'e Kıvamüddevleveddin ve Razi Emirül Mümin'in lakapları verilmiş, Nizamül Mülk bu lakaplara ilave olarak Tacül Hazreteyn, Vezir-i Kebir ve Atabekül Cüyüş gibi lakaplarla da anılmıştır. Nizamül Mülk'ün babası Ali bin İshak da Gaznelilerin Tuz amili olarak görev yapan etkin bir devlet adamıdır. Annesini henüz çocuk yaşta kaybeden Nizamül Mülk'ün eğitimiyle de babası ilgilenmiştir. Babasının çok fakir olduğu ve bu yüzden çocuklarının eğitimiyle ilgilenemediğine dair rivayetler doğru değildir. Küçük yaşlarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olan Nizamül Mülk, Halep'te Ebul Fet Abdullah bin İsmail el-Halebi'den, İsfahan'da Muhammed bin Ali bin Muhammed'den, Nişabur'da Abdülkerim bin Hevazin el-Kuşeyri'den, Bağdat'ta Ebul Hattab bin Batır'dan hadis dersleri okumuş, ayrıca devrin meşhur alim, edip ve şairlerinin sohbet meclislerine ve derslerine katılıp inşa ve hitabet sanatında ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Nizamül Mülk'ün Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam'la arkadaş olduğu, bunlarla birlikte Şafii alimi Hibatullah Muvaffak Lidinillah en-Nisaburi'nin derslerine devam ettiği ileri sürülür. Ancak 1018'de doğan Nizamül Mülk'ün 1046 veya 1047'de doğan Hasan Sabbah'la birlikte aynı hocanın öğrencisi olması uzak bir ihtimaldir. Babasıyla beraber Gaznelilerin Horasan valisi Ebul Fazl Suri'nin yanında görev alan Nizamül Mülk, Dandanakan Savaşı'nın ardından babasıyla birlikte Tuz'dan Hüsrevcir'de, oradan Gazne'ye gitmiş, Horasan tamamen Selçukluların eline geçtikten sonra da baba oğul Selçukluların hizmetine girmişlerdir. Nizamül Mülk bir süre Melik Alparslan'ın veziri Ebu Ali Ahmet bin Şadan tarafından idari hizmetlerde görevlendirildiyse de onunla geçinemeyip Çağrı Bey'in yanına Merv'e gitmiş ve kendisinden büyük ilgi ve yakınlık görmüştür. Çağrı Bey'in Nizamül Mülk'ü oğlu Alparslan'a takdim ederken onu bir baba gibi kabul etmesini istediği rivayet edilir. Çağrı Bey'in 1059'da ölümünün ardından Tuğrul Bey döneminde Horasan'ı yöneten Nizamül Mülk, Alparslan'ın kardeşi Süleyman'la giriştiği taht kavgası sırasında Alparslan'ın yanında yer almış, işte bu dönemde idari ve siyasi kabiliyetleriyle onun dikkatini çekmiştir. Alparslan tahta geçtikten bir ay sonra Kündüri'ye azledilip yerine 7 Aralık 1063 tarihinde Nizamül Mülk'ü tayin etmiş ve bu tarihten sonra Nizamül Mülk Malazgirt Muharebesi hariç Alparslan'ın bütün seferlerine katılmış, tabii bu savaşların kazanılmasında ve Kutalmış'ın isyanının bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Sultan Melik Şah'ın rakiplerini bertaraf ederek tahta geçmesinde de Nizamül Mülk'ün büyük hizmetleri olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Nizamül Mülk Sultan Melik Şah zamanında Büyük Selçuklu Devleti için ciddi bir tehlike teşkil eden Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmiştir.
Sultan Melikşah Hasan Sabah'a karşı bir askeri harekat başlatmadan önce bir mektup göndererek faaliyetlerinden vazgeçmesini, aksi halde kalelerini yerle bir edeceğini bildirmiş. Hasan Sabah ise sultana verdiği cevapta Nizam-ı Mülk'ü entrikacılıkla suçlamıştır. Nizam-ı Mülk'ün uzun süren vezirliği sırasında devlet yönetimine tam anlamıyla hakim olmasından rahatsız olan sadece Hasan Sabbah değildir. Bazı devlet adamları Nizam-ı Mülk'ün idari tasarruflarını bahane ederek onu sultana şikayet etmiş, Sultan Melikşah da bu şikayetler üzerine Nizam-ı Mülk'ü huzuruna çağırıp dinlemiş, her defasında da onu haklı bularak yetkilerini arttırmış, şikayetçileri ağır cezalara çarptırmıştır. Şikayetlerden bir sonuç alınamadığını gören Terken Hatun'la veziri Tac-ı Mülk başta olmak üzere kimi devlet adamları Nizam-ı Mülk'e karşı açıkça cephe alarak aleyhine konuşmaya başlamış, oğlu Mahmud'u veliaht tayin ettirmek isteyen ve bu hususta Nizam-ı Mülk'ü yegane engel gören Terken Hatun, Nizam-ı Mülk'ü gözden düşürmek için sultanı etkilemeye çalışmıştır. Nizam-ı Mülk'ün muhalifleri onun evladının ve adamlarının devlet içinde devlet haline geldiklerini, halkın bunlardan rahatsız olduğunu bildirip Melikşah'la Nizam-ı Mülk'ün arasını açmaya çalışmış, bunun üzerine Sultan Nizam-ı Mülk'e haber göndererek yetkilerini aştığını ve hükümdarlıkta ortağı haline geldiğini bildirip kendisini vezirlikten azletmekle tehdit edince, o güne kadar bilgece sözlerle Sultan Melikşah'ı sakinleştiren Nizam-ı Mülk, bu defa sert bir üslupla yaptığı iyilikleri ve idari hizmetleri sultana hatırlatıp kendisini vezirlikten azlettiği takdirde tacının ve devletinin yok olacağını söylediyse de Melikşah bu gerginliğe rağmen onu görevden almamıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Nizam-ı Mülk adaleti, idari kabiliyeti, cömertliği, bilgeliği ve güzel ahlakıyla bilinmektedir. Halkın hukukuna özen gösterir, insanların zulüm ve haksızlığa uğramaması için çalışır, devlet kapısının şikayetçilere daima açık olmasını isterdi. Alimlere ve sufilere saygı gösterir, onları ayakta karşılar ve sohbet meclislerine katılmaktan zevk alırdı. Başta Hasan Sabbah olmak üzere batınilerle askeri, siyasi ve ilmi metotlarla mücadele etmiş ve bundan dolayı batınilerce baş düşman ilan edilmiştir. Selçuklularda bir görev unvanı olarak ortaya çıkan Atabek tabirinin ilk defa Nizam-ı Mülk'e verildiği kaydedilmektedir. Nizam-ı Mülk, Melikşah tahta çıkar çıkmaz meydana gelen Kavurt Bey isyanını bertaraf etmiş, Melikşah'ın da vezirine mükafat olarak hilatlar verip ihsanlarda bulunmuş, Kavurt Bey'i mağlup eden askerlerin halkın mallarına el uzatması üzerine Nizam-ı Mülk bunun doğuracağı zararlı sonuçları Sultan Melikşah'a anlatmış, sultan da uygun gördüğü tedbirleri almasını, zira bütün devlet işlerini kendisine havale ettiğini ve onu baba gibi kabul ettiğini söylemiş, diğer bazı lakaplar yanında ona Atabek ünvanını da tevcih etmiştir. Sultan Alparslan ve Melikşah zamanında birçok savaşta önemli rol oynayan Nizam-ı Mülk orduya çok önem vermiş, Büyük Selçuklu ordusunu yalnız o devrin değil Orta Çağ'ın en güçlü ordusu haline getirmiştir. Samani ve Gazneli devlet teşkilatını esas alarak Büyük Selçukluların merkez ve saray teşkilatını tesis etmiş ve İslam geleneklerine uygun biçimde mahkemeler kurmuştur. Büyük Selçuklularla Abbasiler arasındaki münasebetlerin olumlu bir seyir takip etmesinde önemli rol oynayan Nizam-ı Mülk, Alparslan'la iktidarı boyunca ve Sultan Melikşah'la son zamanlarına kadar büyük bir ahenk içinde çalışmış, Büyük Selçuklu Devleti Melikşah zamanında onun çabalarıyla gücünün zirvesine ulaşmıştır. Nizam-ı Mülk'ün İslam eğitim tarihinde de çok önemli bir yeri vardır.
Başta Bağdat olmak üzere çeşitli şehirlerde tesis ettiği ve kendi adına nispetle Nizamiye medreseleri diye anılan ilk resmi eğitim kurumlarıyla ilmin gelişmesi için gayret etmiş, medreselere kitaplar bağışlamış,

0: inşa ettirerek astronomi alimlerini burada toplamış, toplantı sonucunda Sultan Melikşah'ın Celalüddevle lakabına nispetle Celali adı verilen bir takvim kabul edilmiştir. Ünlü alim Cüveyni de El Akidetün Nizamiye ve Gıyasül Ümem adlı eserlerini Nizamül Mülk'e ithaf etmiştir. Değerli dostlar, Nizamül Mülk, vezirliğinin yanı sıra İslam kültür ve medeniyeti, çeşitli İslam devletleri ve özellikle Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı hakkında bilgi veren Siyasetname adlı eseriyle de tanınır. Sultan Melikşah, devlet yönetimiyle ilgili bir kitap yazılması için yarışma açmış ve yazılan eserler arasından Nizamül Mülk'ün 1092'de tamamladığı Siyasetname'yi beğenmiştir. Nizamül Mülk devlet teşkilatı ve idaresiyle ilgili konuları işlediği Siyasetname'yi 50 fasıl halinde düzenlediğini, çok faydalı bilgiler içeren bu eseri herkesin okuması gerektiğini, hiçbir hükümdarın bu esere ilgisiz kalamayacağını, bu kitap sayesinde din ve dünya işlerinin daha kolay yürütüleceğini ifade etmektedir. Siyasetname'de verilen örneklerin ve anlatılan hikayelerin bir kısmı İslam öncesine, büyük bir kısmı Selçuklu öncesine, bir bölümü de Selçuklu dönemine aittir. Nizamül Mülk böylece çeşitli devirlerdeki uygulamaları karşılaştırarak kendi dönemi için en ideal olanı seçip tavsiye ettiğini vurgulamaktadır. Siyasetname adlı bu eser, erken tarihlerden itibaren tarihçilerin de ilgisini çekmiş, bir nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı olan çeşitli neşir ve tercümeleri yapılmıştır. Nizamül Mülk, Sultan Melikşah, Terken Hatun, Tacül Mülk ve diğer devlet adamlarıyla birlikte İsfahan'dan Bağdat'a yaptıkları yolculuk sırasında Nihavend yakınlarındaki Sehne adlı köydeki konaklama esnasında 14 Ekim 1092 tarihinde Hasan Sabbah'ın adamlarından Ebu Tahiri Errani isimli bir batini fedaisi tarafından öldürülmüş, cenazesi İsfahan'a götürülerek buradaki türbesine defnedilmiştir. Melikşah'ın Nizamül Mülk'ün katlinden dolayı çok büyük üzüntü duyduğu bu katliamın halk ve askerler arasında galeyana sebep olduğu, bunun üzerine bizzat Sultan Melikşah'ın ordugahta dolaşarak askeri teskin ettiği söylenmektedir. Batinilerin öldürdüğü ilk devlet adamı olarak kabul edilen Nizamül Mülk'ün ölümünden 35 gün sonra da Sultan Melikşah vefat etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
10: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor. Kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın? Kırıverir. Bir sevdiği mi oldu? Alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış. Verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hayrul ciran indallah hayruhum li cari.
2: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mümin, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz.

Mü'min, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, "Komşusu açken tok yatan kimse, hakkıyla iman etmiş sayılmaz" hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
1: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber, bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar: Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Ümmetin güvenilir şahsiyeti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Medine'ye hicretin ardından 2 yıl geçmişti. Kureyşlilerin tahammül sınırlarını zorlayan zulümlerinden kurtulmak, en azından rahat bir nefes almak üzere öz yurtlarını terk etmek zorunda kalan Müslümanların, nice acı tatlı hatıralar barındıran evlerine ve sevdiklerine duydukları özlemlerini gönüllerinin en derin yerlerinde yaşattıkları 2 yıl. Bu süre Kureyşlilerin kin ve nefretlerini eskisi kadar açığa çıkaramadıkları, işkencelerini önceki şiddetlerinde sergileyemedikleri bir dönem olmuştur. Kur'an'ın Yevmül Furkan olarak tanımladığı Bedir Savaşı'nın şartları oluşmuştu. Nihayet 2 ordu Bedir kuyuları civarında karşılaştı. Baba ile oğlu, abi ile kardeşi karşı karşıya getiren ve trajik olayların yaşanacağı bu savaşta iman uğruna önemli fedakarlık sahneleri sergilendi. Bedir günü İslam ordusunda babası müşrikler tarafında saf tutan bir yiğit vardı. Mücadelenin kıyasıya devam ettiği sıralarda Kureyşlilerin kendisinden çekindiği bu kahraman babasıyla yüz yüze gelmeyi arzu etmiyordu. Onunla karşılaşmamak için düşmanla savaş meydanının farklı bölgelerinde çatışıyordu. Babasıyla dövüşecek olma ihtimalinin ağır yükünü ruhunda fazla

fazlasıyla hissediyordu. Bu yüzden de türlü manevralarla babasından kaçıyordu. Babasının birkaç kez tekrarlayan saldırısını çevik hamlelerle savuşturup sadece kendini müdafaa etmekle yetinen delikanlı ona kılıcını kaldırmamıştı. Evladına zulme ta Mekke'de başlayan müşrik baba ise gittikçe artan öfkesi ve biriken intikam duygusuyla oğlunu kendi elleriyle öldürmeye ant içmişti. Bu nedenle delikanlının peşini bırakmıyordu. Ne yazık ki babasının öteden beri devam ede gelen inatçılığı savaş meydanında da tezahür etmişti. Kovalamacayı sürdüren babası bir türlü vazgeçmiyordu. Canına kastettiği öz oğlunu öldürmekte kararlı olduğundan sürekli fırsat kollamıştı. Sonunda istediği olmuştu. Delikanlının artık dikkati dağılmıştı. Düşmana odaklanamaz hale gelmişti. Yeniden mücadeleye devam edebilmesi için bu engel aşılmalıydı. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. En sonunda babasına, ''Baba, yalvarırım yaklaşma bana, önümden çekil, beni sıkıştırmaktan vazgeç, zorlama beni. Savaş meydanında baba oğul olmaz, bunu bilesin. Ölümün benim elimden olsun istemiyorum. Ancak mecbur bırakırsan orasını sen bilirsin.'' dedi. Sahne kesinlikle çetin bir imtihan arz ediyordu. Delikanlı tüm bu sözlere rağmen vazgeçmeyen, aksine daha da saldırganlaşan müşrik babasını tek bir darbeyle öldürmek zorunda kaldı. Doğduğu gün kurbanlar kesen, tarifsiz sevinçle evladı adına törenler tertip eden babasının hayatına tek bir kılıç darbesiyle son vermişti. Varlık sebebi olan babasının kanını döktüğü için çok üzülmüştü. Bu durum üzerine gönüllere su serpen şu ayet nazil oldu. Ey peygamber! Allah'a ve ahirete gerçekten inanan bir topluluğun Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle işbirliği yaptıklarına şahit olamazsın. İsterse onlar kendi babaları, çocukları, kardeşleri ve aşiretleri olsunlar. Çünkü Allah o müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş, lütuf ve inayetiyle onları desteklemiştir. Allah onları içinde derelerin çağıldadığı cennetlere yerleştirecektir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'tan yana olan kimselerdir. İyi bilin ki kurtuluşa erip umduklarına kavuşanlar sadece Allah'tan yana olanlardır. Mücadele Suresi 22. Ayet. Hazreti Peygamber tarafından henüz hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alan bu fedakar isim Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Asıl adı Amir bin Abdullah bin el-Cerrah el-Fihri olup dedesine nispetle Ebu Ubeyde bin Cerrah olarak şöhret bulmuştur. Ebu Ubeyde ticaret, binicilik, ok atma, kılıç kullanma gibi alanlarda yetişmiş ve dönemin entelektüel bakış açısına sahip simaları arasında yer almıştır. Cahiliye döneminde Kureyşliler, Mekke'de okuma yazma bilen birkaç isim arasında Ebu Ubeyde'ye bu yüzden saygı duyarlardı. Müslüman olduğunda annesi Ümeyme binti Ganem, evde sessizliğe bürünen, çoğu zamanda dostlarıyla buluşma bahanesiyle evden gittiğinde uzun süre dönmemesinden dolayı oğlunun halinden endişe eder olmuştu. Sonraları gerçekleri öğrenen annesi de İslam'la şereflendi. Babası ise iman ettiğini duyduğu andan itibaren oğluna eziyet etmeye başladı. Ebu Ubeyde, işkencenin ardı arkası kesilmeyince Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Diğer sahabiler gibi Ebu Ubeyde de Allah Resulü'nün üzülmesine, kılına zarar gelmesine dayanamazdı. Uhud günü Aynen tepesindeki bir anlık gaflet sonucu İslam ordusunda bir karmaşa vuku buldu. Ebu Ubeyde bu hengamede canları pahasına Resulullah'ı koruyan bir avuç kahramandan biriydi. Ancak tüm çabalarına rağmen uzaktan hedefine taş atma konusunda yeteneğiyle bilinen ve Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin eden Utbe bin Ebu Vakkas isimli müşriğin attığı taş, Resul-i Ekrem'in ön dişlerinin ikisini kırdı ve alt dudağını yardı. Yine Allah Resulü'nün canına kasteden İbni Kamiye adlı müşrikse, yanına kadar yaklaştığı Hazreti Peygamber'in miğferini sert bir kılıç darbesiyle parçaladı. Parçalanan miğferin iki demir halkası Peygamber Efendimiz'in mübarek yanaklarına battı. Canı öylesine yandı.

yanındaki yüzü al kanlara boyanan ve kan kaybeden Resulullah dizleri üzerine çömeldi. Allah Resulü'nün yüzüne saplanan miğferin demir halkaları derinde olduğundan onları çıkarmak zor görünüyordu. Ebu Ubeyde halkaları eliyle çıkarmanın Hazreti Peygamber'in canını daha fazla yakacağını düşündüğünden dişlerini bir kerpeten gibi kullanarak halkaları tek hamlede çıkarmalıydı. Öyle de yaptı. Yere uzanan Resul-i Ekrem'in başucunda durup dizüstü çökerek önce sağ yanağındaki halkaları dişleriyle sıkıca kavrayıp hızla çekti. Halka kurtulmuştu ancak Ebu Ubeyde'nin ön dişlerinden biri de halkayla birlikte yere düşmüştü. Ebu Ubeyde çıkardığı halkayı bir tarafa bıraktı. Yüzünde ve ağzında oluşan kanları sildi. Bu hali gören Hazreti Ebu Bekir dayanamadı ve ikinci halkayı çıkarma işlemini kendisine bırakmasını istedi. Ancak Ebu Ubeyde başladığı işi bitirmeliydi. Bu kez Hazreti Peygamber'in sol yanağındaki halkaya yöneldi. Onu da dişleriyle sıkıca kavradı, tek hamlede ve hızlı bir şekilde çıkardı. Bu sefer de ön dişlerinin diğerini kaybetmişti. Kırılan iki diş sebebiyle ağzından kanlar boşanan Ebu Ubeyde, bir yandan Allah Resulü'nün durumuna gözyaşı döküyor, diğer yandan da yüzündeki kanları siliyordu. O günden itibaren Ebu Ubeyde ön dişleri olmadan hayatına devam etti. Bu nedenle o, Kur'an-ı Kerim okurken ve konuşurken bazı harfleri çıkaramazdı. Araplar ön dişleri olmadığı için hetem dedikleri kimseleri kınarlardı. Ancak Ebu Ubeyde bu sebeple hiç kimse tarafından ayıplanmadı. Hazreti Ebu Bekir, o hetemlerin, gediklerin en güzelidir demek suretiyle, bu özellikteki kişiler içinde en kıymetlisinin Ebu Ubeyde olduğunu dile getirmişti. Dişsizlik insanı çirkinleştirir. Lakin Ebu Ubeyde, Uhud'da kaybettiği dişlerinden sonra çok daha güzelleşmişti diyen sahabeden bazıları, Allah Resulü uğruna dişlerini feda eden Ebu Ubeyde'den sitayişle bahsetmiştir. Ebu Ubeyde ne güzel bir insandır buyurmak suretiyle ona değer verdiğini ishar eden Resulullah, her ümmetin emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir ifadesini sahabe arasında çok defa kullanmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer başta olmak üzere kendisini sevip sayan ashab-ı kiram da Ebu Ubeyde'den Eminül Ümme, ümmetin emini sıfatıyla bahsetmiştir. Bu çerçevede Hazreti Ebu Bekir, hilafeti döneminde Şam'a göndereceği İslam ordusunun başına kumandan olarak Ebu Ubeyde'yi tayin etmiştir. Onunla helalleştikten sonra veda vakti geldiğinde Ebu Ubeyde'ye dönüp şunları söylemiştir. Ey Ebu Ubeyde! Senin Hazreti Peygamber'in nazarında ne kadar kıymetli olduğunu ve senin üzerine nasıl titrediğini bilirim. Allah Resulü'nün senin hakkında söyledikleri yanında benim söyleyeceklerim boş laf kalır. Ancak Allah'a yemin ederim ki, muhacirler ve diğer insanlar arasında senden daha adil hiç kimse tanımıyorum. Buna Ömer de dahildir. Benim nezdimde bu hususta Ömer asla senden önce gelmez. Belki aynısınız. Bu durum Ebu Ubeyde'nin sahabe arasındaki önemli yerine işaret eder niteliktedir. Hazreti Ömer de çok sevdiği Ebu Ubeyde'ye saygıda kusur etmez, ilmine ve fikirlerine değer verdiğinden ona muhalefette bulunmazdı. Hazreti Ömer, hilafeti sırasında teftiş amacıyla Tebük Vadisi'nde bir kasaba olan Serge'ye gitmiş ve burada Şam'da veba salgınının ortaya çıktığını öğrenmişti. Alınan istişare kararına göre daha ileri gitmeyecek, buradan Medine'ye dönecekti. Dönerken de kıymet verdiği Ebu Ubeyde'yi beraberinde götürerek onu bu hastalıktan korumayı planlamıştı. Hazreti Ömer acilen oradan ayrılıp geri dönmesini istediyse de Ebu Ubeyde, "Başında bulunduğum askerden ayrılmak istemiyorum. Allah'ın emri neyse o olsun."

olmasını ne çok isterdim diyerek ona olan özlemini dile getirmişti. Peygamber Efendimiz ilim öğrenmek isteyenleri zaman zaman iyi bir Kur'an hafızı olan Ebu Ubeyde'ye yönlendirirdi. Nitekim Ebu Salebe bir gün Allah Resulüne gelip kendisini irşad edecek birisine göndermesini istedi. Resulullah da ona, "Ben seni hem ilmini hem de ahlakını güzelleştirecek birisine yolluyorum." buyurarak Ebu Ubeyde'ye gitmesini söyledi. Yine Yemenliler, Necranlılar da kendilerine sünneti ve İslam'ı öğretecek güvenilir bir muallim talep ettiklerinde Hazreti Peygamber Ebu Ubeyde'nin elinden tutarak, "Gördüğünüz bu kişi bu ümmetin en güvenilir şahsiyetidir." buyurdu ve akabinde onlara Ebu Ubeyde'yi gönderdi. Öyle ki Resul-i Ekrem'in bu sözleri sarf ettiği esnada sahabe hep birlikte dikkat kesilmişti. Peygamber Efendimiz, "Size tamamen güvenilir bir kimse gönderiyorum." ifadesini 3 kez kullanmıştı. Bu sahneyi gıptayla takip edenlerin başında Hazreti Ömer geliyordu. Olayın öncesiyle ilgili olarak yaşadıkları Hazreti Ömer'in penceresinden şu şekildedir. Necran Hristiyanlarından bir heyet gelip Allah Resulü'nden güvenilir bir rehber talep etmiş, Resulullah da "Yarın öğle namazından sonra ashabım arasından güvenilir birini size rehber olarak görevlendireyim." buyurmuştu. Bu sözleri duyan ve anılan özelliklerde olmayı ne çok arzu ederdim diyen Hazreti Ömer öyle heyecanlanmıştı ki ertesi günü zor getirebilmişti. O gece gözüne bir damla uyku girmemiş, bahsedilen gün öğle namazına erkenden gidip Peygamber Efendimizin kendisini kolayca fark edeceğini düşündüğü en ön safta yerini almıştı. Namazı kıldıran Resul-i Ekrem cemaate dönerek gözleriyle birini aramıştı. Hazreti Ömer sürekli hafifçe kalkar gibi yaparak Hazreti Peygamber'in kendisini görmesini sağlamaya yönelik büyük çaba sarf etmişti. Ancak Hazreti Ömer'in bu gayreti beyhudeydi. Allah Resulü 2 saf arkada bulunan ümmetin emini olarak tavsif ettiği Ebu Ubeyde'yi çağırdı ve bu görevi ona tevdi etti. Sahabe arasında idarecilik vasfı, derin kavrayış kabiliyeti ve dirayetiyle tanınan Ebu Ubeyde'ye gerek Hazreti Ebu Bekir gerekse Hazreti Ömer tarafından halifeliğe en layık kimse olarak bakıldı. Benzer görüşü Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayet de teyit eder mahiyettedir. Buna göre Hazreti Ayşe'ye, "Eğer Allah Resulü yerine birini bıraksaydı o kim olurdu?" diye sorulduğunda Hazreti Ayşe önce Hazreti Ebubekir, ardından Hazreti Ömer'in ismini zikretmiş, üçüncü olarak da "Ebu Ubeyde iyidir" demek suretiyle onun adını vermiştir. Bir başka rivayete göre de Hazreti Ayşe validemiz kendisine yöneltilen, "Sahabe içinde Hazreti Peygamber'e en sevgili olan kimdir?" sorusunu "Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'dir" şeklinde cevaplamış, daha sonra kim olduğu sorulunca ise sükût etmiştir. Ebu Ubeyde ömrü boyunca son derece sade ve mütevazı bir hayat sürdü. Şam valisi iken Şam ve civarında ortaya çıkan veba salgınını yerinde incelemek üzere Şam'a gelen Halife Hazreti Ömer kendini karşılayanlara "Benim kardeşim Ebu Ubeyde nerede?" diyerek dostunu sormuştu. Ebu Ubeyde kısa bir süre sonra halifenin yanına geldiğinde Hazreti Ömer "Ey Ebu Ubeyde, beni evinde misafir etmeyecek misin?" diye sordu. Aslında bu bir teftiş vesilesiydi. Halife böylece Şam valisinin yaşam standardını görmek istiyordu. Ebu Ubeyde evinin şartlarının halifeye ağır geleceğinden endişe ettiğini söylese de Hazreti Ömer ısrarcı oldu. Beraberce eve gittiler. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'nin evinde üzerine yattığı bir keçe, kılıç, zırh, bir yemek kabı ve su kırbası gibi bazı ev eşyaları gördü. Ona bundan başka bir eşyası olup olmadığını sordu. Ebu Ubeyde'den, "Bunlar benim ihtiyacım için yeterlidir." cevabını alınca gözleri dolan Halife Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye şöyle hitap etti. "Ey Ebu Ubeyde, dünya senin dışında hepimizi değiştirdi. Güzel ahlakı, samimiyeti, güvenilirliği, hayası ve zarafetiyle sahabe arasında dikkat çeken Ebu Ubeyde,

Den'in yanında bulunma fırsatı elde edenleri güven ve rahatlık duygusu kaplardı. Görenlerin hemen kanlarının ısındığı, yakınlık duydukları Ebu Ubeyde'nin içinin güzelliği adeta dışına yansımıştı. Bu durumu Abdullah bin Amr şu şekilde dile getirmiştir. Kureyş'ten 3 kişi vardı ki onlar insanların en hoş simaları, en güzel ahlaklıları ve en hayalılarıdır. Onlar seninle konuştuklarında asla yalan söylemezler. Sen onlara bir şey dediğinde seni yalanlamazlar. Bu 3 kişi Ebu Bekir Sıddık, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Bu çerçevede Ebu Ubeyde'nin şu tavsiyesi onun güzel ahlakını tavsif eder niteliktedir. Ey Allah'ın kulları! Şaka olsun, ciddi olsun, hiçbir konuda yalan işe yaramaz. Rabbinizin, ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun mealindeki ayeti okuyunuz. Siz burada yalan konusunda herhangi bir ruhsat görebiliyor musunuz? Ebu Ubeyde'nin verdiği öğütler, insanlar üzerinde oldukça tesirliydi. Ordu kumandanı olduğu sıralarda, rehavet içinde gördüğü emrindeki askerler arasında yürürken şu nasihatte bulunmuştu. Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Elbisesini temiz tutan, parlatan nice insanlar vardır ki, hakikatte onlar dinlerini kirletmişlerdir. Yine kendini üstün görüp gururlanan nice kimseler vardır ki, hakikatte nefislerinin boyunduruğu altına girmiş, şahsiyetini yerle bir edip eskitmişlerdir. Geçmiş günahlarınızı işlediğiniz yepyeni sevaplarla def etmeye çalışınız. Eğer biriniz yerle gök arasını dolduracak kadar kötü amel işlerse, mahlukatın en hatalısı olsa dahi, tüm bunlardan sonra samimi şekilde güzel bir eylemde bulunsa, bu hayırlı fiili kötülüklerine galebe çalar ve günahlarını yok eder. Taşıdığı güzel hasletlerin yüzüne yansıdığı Ebu Ubeyde, tevazuuyla gönüllerde taht kurmuştu. Şu sözü onun samimiyetini gözler önüne sermektedir. Siyah veya kırmızı tenli, hür veya köle, Arap veya Arap olmayan, kim takvasıyla benden daha üstünse, onun ayağının tozu olmayı her şeye tercih ederim. Vefa duygusunu en yoğun şekilde yaşayan Ebu Ubeyde, vefa azizdir, yücedir yazılı bir yüzük takardı. Bir rivayete göre ise adeta Allah'a verdiği ahde vefasını ifade eden, beşte biri Allah'a aittir yazan yüzüğünü parmağından çıkardı.

Ömrü cihat meydanlarında geçen Ebu Ubeyde, son dönemlerinde Müslümanlara şu öğütlerde bulundu. Size bir vasiyette bulunacağım. Eğer bu tavsiyelerimi dikkate alırsanız, hayırda kalmaya devam edersiniz, helak olmazsınız. Ne olur namazınızı hakkıyla eda ediniz, zekatınızı veriniz, orucunuzu tutunuz, tasaddukta bulununuz, hac ve umre yapınız, birbirinize hakkı tavsiye ediniz, idarecilerinize hakkı söyleyiniz, asla onları aldatmaya yeltenmeyiniz. Dünya hayatı sakın sizi kandırmasın, onun eğlenceli havasına kapılmayınız, dünyevi işlerinizin üzerine gereğinden fazla düşmeyiniz. Bir kimse 1000 yıl ömür sürse dahi, benim içinde bulunduğum şu durum, ölüm, mutlaka onun başına gelecektir. Muhakkak ki Allah, insanoğluna ölümü mukadder kıldığı için insanlar fanidir. Bu münasebetle insanların en akıllısı, Rabbine en itaatkar, ahiret günü amel defteri açıldığında iyiliği fazla olan kimsedir. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ebu Ubeyde bu sözlerinden kısa bir süre sonra hayata veda etti. Daha dünyadayken cennetle müjdelenme bahtiyarlığına kavuşan Ebu Ubeyde, hicretin 18. yılında baş gösteren Taun-u Anvas diye bilinen ve Muaz bin Cebel, Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam başta olmak üzere birçok sahabinin ölümüyle sonuçlanan veba salgınında hastalanarak yatağa düştü. Ebu Ubeyde, 36 bin kişilik İslam ordusunun başında bulunduğu ve yalnızca 6 bin askerin sağ kurtulduğu bu salgın sırasında, vatanından kilometrelerce uzaktaki Anvas'ta 58 yaşındayken savaş meydanında son nefesini verdi. Cenaze namazını gözyaşları eşliğinde kıldıran Muaz bin Cebel, İslam ordusuna şu konuşmayı yaptı. "Ey insanlar! Bugün öyle bir kimseyi kaybettiniz, vefatı için hüzne boğuldunuz ki, Allah'a yemin ederim ki Ebu Ubeyde'den daha fazla gönlü iyilikle dolup taşan, daha merhametli, kin, öfke ve kötülükten uzak duran, insanlara yardım ve nasihat eden, ahireti arzulayan bir kimseyi ben görmedim. Ona rahmet dileyiniz. Allah Ebu Ubeyde'ye merhametiyle muamele etsin." Muaz bin Cebel, defnin ardından Ebu Ubeyde'nin vefatından Halife Hazreti Ömer'i bilgilendirmek üzere bir mektup yazıp Medine'ye gönderdi. Kendisine ulaşan mektubu okuyan Hazreti Ömer ve yanında bulunanlar gözyaşlarını tutamadılar. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Peygamber Efendimiz'den sadece 15 rivayette bulunmuştur. Bunlardan biri şu şekildedir. "Allah'tan sıhhat isteyiniz. Zira Allah bir kulu sağlıktan daha değerli bir nimetle mükafatlandırmamıştır. Doğru olunuz ve iyilik yapınız. Bu ikisi cennete götürür. Yalan ve kötülükten sakınınız. Bunlar da cehenneme götürür."

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş, Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
1: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü.

düştü. Hazreti Cafer sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne

0: insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, Peygamber'e imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor.

yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Arba'un men kunne fihi kâne munafiqan khalisa ve men kânet fihi haslatun minhun kânet fihi haslatun minen nifak hattâ yed'ahâ idâ tumine khân ve idâ haddese kezeb ve idâ âhede gadar ve idâ khâsame fecer.
3: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi. Fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona ''Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz.'' İnsanlara vefa göstermek de verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa, içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatırını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrına sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Ebu Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike." Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum, buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bahsimizin adı şöyle. Müellifimiz şu adı vermiş. Faslun fi enne zatallahi teala la tüşbihu zevatil mahlukin ve sıfatihi teala la tüşbihu sıfatil mahlukin. Evet. Diyor ki müellifimiz bu bahiste Allah Teala'nın Celle Celaluhu zatının ve sıfatlarının yaratılmışlara benzemediği konusunu göreceğiz. Yani müellifimiz bize bir akaid dersi veriyor. Akaid, inanç esasları demek. Bugüne kadar gördüğümüz meselelerin özetini adeta bize veriyor. Allah Teala hiçbir şekilde bize benzemez diyor. Biz bu bahiste Allah Teala'nın hem zatının hem de sıfatlarının yaratılmışlara ve onların sıfatlarına benzemediğini göreceğiz diyor. Şurada kaldık. Ve ma ahsene kavle zinnunil misri hakikatü't tevhid en ta'leme enne kudretallahi teala fil eşyai bila ilaci ve sun'ahu leha bila mizaci ve illetü kulli şeyin sun'uhu ve la illete li sun'ihi ve ma tusuvvira fi vehmike fallahu bi hilafihi. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, İlk devir mutasavvıflarından Zünnun-u Mısri var. İlk devir mutasavvıfları hep alimdir. Bu da muhaddistir. Mutasavvıf, ünlü bir mutasavvıf Zünnun-u Mısri. İmam Malik'in talebesidir. İmam Malik'ten hadis okumuştur. Hicri 245 tarihinde vefat etmiştir. Miladi 859 tarihinde. Evet. Şöyle diyor Zünnun-u Mısri. Asıl gerçek tevhid, yani Allah'ı birleme şudur. Şöyle inanmandır diyor. Senin şöyle inanmandır. Allah Teala bu alemi yaratırken hiçbir malzeme ve alet kullanmamıştır. Zünnun-u Mısri böyle söylüyor. Daha önce de okumuştuk. Bir maddeyi ötekine karıştırmamıştır. Evet. Hiçbir alet ve malzeme kullanmamıştır. Bir maddeyi ötekine karıştırmamıştır. Her şeyi, her olayı, her olan şeyi o yaratmıştır. Hiçbir şey Allah Teala'nın yaratmasını etkilememiştir. Allah Teala'nın yaratmasında başka bir varlığın tesiri yoktur. Allah Teala, bak şu cümle ne kadar güzel, ne kadar şahane. Allah Teala senin zihninde canlandırdığın şekillerin ötesinde bir varlıktır. Onun için biz Allah Teala'yı hiçbir şeye benzetemeyiz. Şöyledir, böyledir diyemeyiz. Zihnimizde canlandıramayız. Böyle bir şey düşünmeyelim hiçbir zaman. İşte düşünenlerin durumunu gördük ya. Allah Teala senin zihninde canlandırdığın şeylerin, şekillerin ötesinde bir varlıktır. Ve hâzâ

Teala buyuruyor ki, biz bir şeyi murad ettiğimizde ona ol dememiz yeter. Bir de bakarsın ki o oluvermiş. Böyle buyuruyor Allah da. Biz bir şeyi yaratmak istediğimizde ona ol dememiz yeter. Bir de bakarsın ki o oluvermiş. Ve son cümle, dua cümlesi. Böyle bir dua ile bitiriyor müellifimiz. Sebbeten Allahu ve iyyake alet tevhid vel isbat ve tenzih ve cennebena tarafey dalale vel gavaye minet tatil ve teşbihi bimennihi ve rahmetihi. Ey dinleyici, ey okuyucu diye bize hitap ediyor. Allah Teala sana da bana da her zaman kendisinin var olduğunu, bir olduğunu söylemeyi nasip eylesin. Amin. Allah Teala sana da bana da her zaman kendisinin var olduğunu, bir olduğunu söylemeyi nasip eylesin. Ne güzel dua. Bize nasip eylesin de her zaman yüce zatının hiçbir varlığa, hiçbir şekilde benzemediğini hep söyleyip duralım. İnşallah. Kudretli Rabbimiz bizleri lütfuyla korusun da attılanın düştüğü sapıklığa düşmeyelim. Attılanın düştüğü sapıklığa düşmeyelim. Attılanın düştüğü sapıklığa düşmeyelim. Ve onlar gibi Allah'ın dinin hükümlerini uygulama konusunda bir sorumluluğu yoktur demeyelim diyor. Ve şöyle bitiriyor. Yüce Rabbimiz bizleri keremiyle korusun da Allah Teala'yı yarattığı varlıklara benzeten müşebbihenin düştüğü bataklığa biz de düşmeyelim. Amin ya Muin ve ya Rabbel Alemin. Uzun zamandan beri okuduğumuz bir babı bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşlerim. Bu bahsi de bize bitirten Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.

0: bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." buyurarak, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, "Allah seni takva ile azıklandırsın." buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin." Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır." Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere!
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab,

0: sen de dahil misin diye sorunca Peygamberimiz evet ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi buyurmuştur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin Peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalp.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Evs bin Evs'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında İnsanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında

0: Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur: "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun." Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere! Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam üzerinize olsun.
1: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey

Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

0: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
3: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
4: Zorluk çıkarma, yürü.
3: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
4: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum, beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
2: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
5: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
6: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
7: Sonra ne yaptın?
6: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
3: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
6: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
5: Boş ver. Köleler seviyor onu.
7: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
6: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı, diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
5: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
7: Evet. Pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
2: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Saffan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
6: Hayır Saffan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
8: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı? O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
6: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
8: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
6: Ama ben...
8: Yoksa korkuyor musun?
6: Hayır.
8: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
6: Yok, hayır, ondan değil.
8: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor ha? Neden?
6: Tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
8: Şöyle, dilin kadar kılıcın da lazım bize.
2: Ebu Azze, aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
3: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
2: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz," dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
3: "Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?"
0: Hadislerin hikayeleri.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 559 no'lu hadis. Van Ebi Kabşata, Hazreti Ebu Kabşa'dan gelen bir rivayet. Amr ibn Sa'd'in el-Enmari'yi, Amr bin Sa'd el-Enmari'den radıyallahu anhu, Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Ennehu semi'a Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işitmiş. Buyurmuş ki, Thelâfetun, üç şey var ki, uksimu aleyhinne ve uhaddithukum hadîfen fahfazuhu. Bunlar üzere hem kasem ederim, yani yeminle, ve size anlatıyorum. Dolayısıyla fahfazuhu, iyice kavrayın ve muhafaza edin belleğinizde bunları. Birincisi, مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ. Hiçbir kulun malı sadakadan ötürü eksilmemiştir. Eksilmez. İkincisi, وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً. Bir kul herhangi bir biçimde zulme uğradığında, sabara aleyha, buna sabretse, illa zâdehullâhu izzen, Allah azze ve celle onun sadece saygınlığını artırır, izzetini artırır. Zulme uğradığı halde haktan dönmeyen bir kimse gibi, yani görünürde bu kimse eziyetlere uğramış olsa bile, sıkıntılara uğramış olsa bile, hatta işkencelere uğramış olsa bile, bir bakmışsın ki Allah'ın katında onun izzeti almış başını gitmiş. Mesela Bilal radıyallahu anh zulme uğradı, aşağılandı, tahkir edildi, bedeni çok çeşitli eziyetlere maruz bırakıldı, işkenceler tatbik edildi üzerinde. İnsanlar başucundayken o güneşin alnında yerde elem dolu acılar içerisinde kaldı. Fakat Allah azze ve celle onun izzetini artırdı. Mekke'deki herhangi bir köleyken bütün dünyanın tanıdığı ve saygı duyduğu ve çocuklarına adını verdiği, gıpta edilen bir kişiliğe dönüştü. Aradan geçen yüzyıllar da sadece izzeti arttı. Bugün modern zamanlarda sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayanların bile bildiği bir isim haline geldi. Bilal. Pes etmedi, kararlılığını korudu, zulme sabretti. Allah Azze ve Celle de onun izzetini artırdı. Aynı şekilde biliyorsunuz ki peygamberler de farklı farklı eziyetlere maruz kalmışlar, zulme uğramışlar. Hak Teala buyurdu ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. Her ne elçi gönderdiysek illaki onunla istihza ettiler, aşağıladılar, küçük düşürdüler. İnsanların kendilerine deli dedikleri, mecnun dedikleri, büyülenmiş dedikleri, sihirbaz dedikleri ve ağır ağır hakaretler ile yaftaladıkları Allah'ın elçileri salavatullahi aleyhim ecmain Cenab-ı Hak kitabında tek tek anıldı. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ. Kitapta şunu da an, kitapta bunu da an diye Cenab-ı Hakk'ın isimlerine yer verdiği, onları insanlara tanıtıp hak katındaki değerinden bahsettiği ve onları aziz kıldığı, değerli kıldığı bir sonuca kavuştular. Demek ki hak uğrunda görülen zulme sabır göstermek Allah katında izzete kavuşmak demektir. Üçüncüsü nedir peki? Üçüncüsü şu: وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ. Bir kul şundan bundan istemenin, yani dilenciliğin kapısını araladığında illa fetahallahu aleyhi baba fakrin, Allah da onun aleyhinde fakirlik kapısını açar. Dolayısıyla insanlardan istemeye yönelmek fakirliğe yönelmek gibidir. O denli Cenab-ı Hak başkalarından istemeyi yermiş, yani zemmetmiş. Herkes kendi yağıyla kavrulmaya baksın. Ayaklarını yorganına göre uzatsın, harcamalarını kontrol etsin. Kolay kolay gidip şundan bundan bir şey istemesin diye. Elbette ki bütünüyle haram kılınmış bir şey değil. Ama yerilmiş. Kul buna mukavemet göstermeli, direnmeli, kolay kolay başkalarından bir şey istemeye yanaşmamalıdır. O kadar yerilmiş ki buna yanaşmanın, başkalarından bir şeyler istemeye başlamanın fakirliğe adım atmak gibi olduğu ifade edilmiş. Zengin kalmak ve zengin olmak istiyorsan kendi yanına kavrulmayı başarmaya çalış. اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا, yahut buna benzer bir kelime kullandı diyor ravi. Devamla Allah'ın Resulü buyurmuş ki وَاُحَدِّثُكُمْ حَد۪يثًا فَحْفَظُوهُ, şunları da size anlatayım, bunları da iyice belleyin. Kale dedi ki اِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ, dünya dört kimse içindir. Yani dünyadaki insanların durumu şu dört şekildedir. İlki abdin razakahullahu malen ve ilmen. Bir kul ki Allah ona mal vermiş, ilim vermiş. Fehuve yetteki fihi rabbahu. O da Allah'ın bu verdikleriyle Rabbini gözetiyor. Ve yasilu fihi rahimahu. Sıla-i rahimini gözetiyor. Ve ya'lemu lillahi fihi hakkan. Ve biliyor ki Allah'ın bu verdikleri üzerinden Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluğu var. Bu ilmini insanlarla paylaşmalı, bu malını insanlarla paylaşmalı, öğrendikleriyle önce kendisi amel

etmeli, sonra insanlara en güzel şekilde aktarmaya çalışmalı, kazandığı yani Allah'ın kendisine lütfettiği bu malı Allah'ın istediği şekilde harcamalı, akrabalarından başlamak suretiyle insanlara infakta bulunmalı, yardımda bulunmalı. Bu kişi bunların hepsinin bilincinde. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ ف۪يهِ حَقًّا Biliyor ki Allah Azze ve Celle'ye karşı bu verdikleri üzerinden belli sorumlulukları var ve o da zaten bunları yerine getiriyor. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ İşte bu kişi en iyi durumda olan kişi. Bu dört kişiden ilki böyle ve bu kimse en iyi durumda. İkincisine bakalım. وَعَبْدٍ Bir kul ki رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا Allah ona ilim vermiş. وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا Ancak ona mal vermemiş. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ Ama bu kimse niyetinde sadık. يَقُولُ diyor ki لَوْ اَنَّ لِي مَالًا Benim malım da olsaydı لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ Falancanın yaptığı gibi yapardım ben de. Yani Allah yolunda harcardım, o malın hakkını verirdim. Allah'ın Resulü buyurdu ki فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ Dolayısıyla bu iki kişinin ecri yani Allah katındaki karşılığı aynıdır. Berikine Allah malı vermiş, o Allah yolunda harcıyor, malın hakkını veriyor. Ancak buna vermemiş Cenab-ı Hak mal, fakat o da olsaydı onun gibi yapardım dediği için ve niyetinde sadık olduğu için aynı sonuca kavuşacak. Ahiret planında fırsat eşitliğini sağlayan esas da budur. Yoksa birilerine Cenab-ı Hak mal ve imkan verip onların Allah yolunda infak ederek çokça yatırım yapabilmelerine mukabil başkaları ellerinde bu imkan olmadığı için geri kalırlarsa haksızlık olurdu. Ama Allah Azze ve Celle niyetin önünü açtı ve niyeti amelle eşdeğer saydı. Dolayısıyla bakıp da bir zenginin Allah yolundaki infakına ona özenmek, ona yükünmek, benim de olsaydı ben de yapardım diye düşünmek Allah Azze ve Celle katında karşılık bulur. Şayet o düşünce sahici ise, gerçek bir niyet ise, lafta yahut sözde değilse, nitekim Allah Azze ve Celle kalplerin özünü bilir. Dolayısıyla amel ile başaramadıklarımızı, niyet ile başarabileceğimizi bilmek durumundayız. Yoksa çok büyük fırsatlar kaçırırız. Bazı alimler derler ki kulun niyetiyle kazandıkları, bilfiil icra edip gerçekleştirdiklerinden, kazandıklarından çok çok daha fazladır. Çünkü niyet tasavvur planı ve orada had ve hudut yok. Kulun önü açık. Ve bu elbette ki içte gelişen ve kulun Allah Azze ve Celle ile olan imanının bir parçası olarak gün yüzüne çıkan düşünceler. Yoksa kulun Allah katında böyle bir karşılığı olacağına dair yakini yani sahici düşüncesi olmasa vakit ayırıp bu tür niyetleri bile oluşturmaz içinde. Boş şeyler olarak görür. Halbuki Allah'a inanan ve ölüm sonrası huzuruna çıkacağımızı bilen kimseler bir başkasının yatırımına öykünür. Ne güzel, keşke benim de olsaydı, ben de benzerini yapardım diye hayalini kurar. Ve bu düşünceleri içinde yaşarken hiç kimse ona tanık değildir. Yani riya tehlikesi de yok. Allah Azze ve Celle de bunları

Bu kişi de malında rastgele davranıyor. Yerli yersiz harcıyor. Doğru yanlış gözetmiyor. La yettekî fîhî rabbahû. Rabbinden sakınmıyor. Bu malını kullanırken ve la yasilu rahimahû. Sıla-i rahimini de gözetmiyor. Ve la ya'lemu lillâhi fîhî hakkan. Allah'a karşı bu malından ötürü herhangi bir sorumluluk da duymuyor. Fehâzâ bi ehbesil menâzili. Bunun durumu da en kötü olanı. Yani Allah'ın kendisine mal verip de ilim vermediği kimseler. Böylece ilmi olmadığından yalan yanlış davranan kimseler. Tabii bu noktada şu hususu açmak icap eder. Belki bazılarınızın aklına ilmi Allah ona özellikle mi vermiyor? Özellikle vermediyse adam ne yapsın? Sadece mal vermiş Cenab-ı Hak kendisine, ilim vermediği için de nasıl davranacağını bilmiyor. Dolayısıyla yalan yanlış davranıyor ve kötü bir sonuca varıyor. Bu onun suçlusu değil ki. Mağdur oldu bu kişi gibi gelebilir. Halbuki olay öyle değildir. Allah'ın vergisi kulun durumuna bağlıdır. Hiç kimseyi Cenab-ı Hak bilgiden özellikle yoksun bırakmaz. Öğrenmesin de, doğrusunu bilmesin de, yalan yanlış davransın diye onu tuzağa çekmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu kişiye ilim nasip etmemesinin altında yatan yine bu kişiye dair sebepler vardır. Onun bundan kaçınması, öğrenmek istememesi, gerçeği merak etmemesi, sorumluluklarına sahip çıkmaya yanaşmaması ve benzeri nedenler ile kulun iyarazı yani yüz çevirmesi dolayısıyla ilimden nasipsiz kalması sonucu ortaya çıkar. Yoksa Cenab-ı Hak öğrenmek isteyenlerin en küçük çabasını bile karşılıksız bırakmayacağını haber verdi. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Uğrumuzda çaba gösterenlere لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz kesinlikle yollarımızı göstereceğiz. Öyle kat'i, öyle keskince haber verdi ki, aksini asla düşünmeye fırsat bırakmadı. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Uğrumuzda çaba gösterenler. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz onlara kesinlikle yollarımızı göstereceğiz. Dolayısıyla Allah'ın hidayet etmesi, yolu göstermesi isteyen herkese garanti edilmiş, güvence altına alınmış. Şu halde bu kimse hakkı, hakikati, doğruyu bilmeye dair hiçbir çaba ortaya koymamış olmalı ki, hatta bundan özellikle kaçınmış olmalı ki Allah da ona ilim vermemiş. Ve o da bundan ötürü en kötü duruma düştü. Yani cürüm kasıt ile amd ile sabit olur. Yoksa bir kimsenin kötülüğe dair, kötü olmaya dair bir kastı, iradesi yok ise o kişi olsa olsa mağdur olur. Halbuki biliyoruz ki Allah Azze ve Celle hiç kimseyi mağdur etmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah zerre miskalince dahi asla zulmetmez. وَعَبْدٍ Gelelim diğer bir kula. وَعَبْدٍ Ve dördüncüsü bu. لَمْ يَرْزُقُ اللّٰهُ مَالًا Allah ona mal vermemiş. وَلَا عِلْمًا İlim de vermemiş. Mal vermemesi Cenab-ı Hakk'ın olağan bir durumdur. Verir de alır da. Bir parametre bu, değişken. Kimi kullarında az, kimi kullarında çok olabilir. Dünyadaki imkanlar bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın kişiden kişiye değişik biçimlerde gerçekleştirdiği hususlardır. Kime ne kadar imkan verirse o kadar sorumluluk verir. Ama ilim öyle değil, bilgi öyle değil. Özellikle Rabbini tanıyacak kadar, hayattaki yolculuğunu bilecek kadar ve Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu kavrayacak kadar bir bilgiye, biz buna hidayet diyoruz, Cenab-ı Hak herkesi muttali kılar. Hak olduğunu onlar kesin kez anlayıncaya değin, hak olduğu besbelli oluncaya değin, Cenab-ı Hak onlara ve herkese
ayetlerini gösterir.

0: buyurdu ki senurihim, biz göstereceğiz ayetine, ayetlerimizi fil afaki, hem dış dünyadan, ve fi enfusihim, hem de içlerinden, hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak, ne vakte deyin, ta ki hak onlar nazarında, onlar katında besbelli oluncaya kadar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu garanti etmiş. Kul hakkı bilsin ki eğer inkar edecekse tam bir sorumlulukla bunu yapsın da cürmü sabit olsun. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayıralım. Bu son örnekteki kul Allah'ın kendisine ne mal verdiği ne de ilim verdiği birisi. فَهُوَ يَقُولُ, o da dermiş ki لَوْ اَنَّ لِي مَالًا, benim de malım olsaydı لَعَمِلْتُ ف۪يهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ, ben de falanca gibi davranırdım. Şu deminki rastgele davranan, malını sağa sola helal haram demeden harcayan kişi gibi. فَهُوَ نِيَّتُهُ, ne oldu? Bu da onun niyeti oldu. فَوِزْرُهُ مَا سَوَاءٌ, Resulullah buyurdu ki bu ikisi de suç bakımından, cürüm bakımından aynıdır. Adamın eline mal geçmedi. Zaten Allah ilimde nasip etmemiş. Zira bundan kaçınmış belli ki. Fakat olsaydı malım, ben de falanca gibi haramda, yalanda, yanlışta yerdim diye düşünce oluşturduğundan ve bu düşüncesi sahici bir niyet şekline büründüğünde içinde, bundan ötürü muhasebe edilir. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ, Allah buyurdu ki içinizde olanları açığa vursanız da, saklı tutsanız da Cenab-ı Hak bundan ötürü sizi muhasebe eder. O yüzden bu kişi de bu muhasebeye uğrar ve bu kötü niyetinden ötürü berikiyle aynı şekilde suçlu olur. فَوْزِرُهُمَا سَوَاءٌ. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Tirmiziyu, İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve kâle, demiş ki hadîthun hasenun sahihun, bu hasen sahih bir rivayettir. Dolayısıyla ne İmam Buhari'nin sahihine aldığı ne de İmam Müslim'in sahihine aldığı dördüncü dereceden bir sahih rivayeti okumuş olduk. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi.

iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür" ayetini okumuştu.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acıdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda, inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikte

0: birlikteliği esasına dayanan bu dinde inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ela ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ela ve hiyel kalb.
0: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti, kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gıybet nedir biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" karşılığını verdiler. Resulullah, "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır" buyurdu. "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" diye sorulunca, "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun" buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde inşallah sizlere Bedir Savaşı hakkında malumat arz etmeye gayret edeceğim. Hazreti Peygamber ile müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir'de meydana gelmiştir kıymetli dinleyiciler. Hicretin ikinci yılında Kureyşliler büyük bir kervan hazırlayıp Ebu Süfyan'ın idaresinde Suriye'ye göndermişlerdi. 1000 deveden oluşan ve 50.000 dinar sermaye ile hazırlanan bu kervan, Kureyş tarafından sevk edilen en büyük kervanlardan biridir. Kervanın getirdiği mallar 500.000 dirhem tutarındaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kervanın geçtiğini haber alınca sahabileri topladı. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi. Kendilerini sefere davet etti. Gerektiğinde müşriklerle savaş da yapılacaktı. Hem Ensar hem de Muhacirler bu sefere iştirak edeceklerini açıkladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkmadan 10 gün önce Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak için Suriye yoluna gönderdi. Ancak bu iki sahabi Medine'ye Bedir Savaşı esnasında ulaşabildiler. Bu arada kervanın dönüş haberini başka kaynaklardan öğrenen Peygamber Efendimiz 12 Ramazan 624'te Medine'den hareket etti. Sancaktarlık görevine Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz'ı tayin etti. Yaşı küçük olanları yoldan geri çevirdi. Müslüman askerlerin sayısı 74'ü muhacir ve geri kalanı ensar olmak üzere toplam 305 kişiydi. Orduda 70 deve, 2 de at bulunuyordu. 3 kişiye bir deve düşüyor, bu develere de nöbetleşe biniliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali ve Ebu Lübabe bir deveye biniyorlardı. Yürüme sırası Hazreti Peygamber'e geldiğinde onun yürümesine gönülleri razı olmayarak binmesini istiyorlar ve kendilerinin yürüyeceğini belirtiyorlardı. Hazreti Peygamber ise bunu kabul etmiyor ve kendisinin sevaba ihtiyacının onlardan az olmadığını bildiriyordu. Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'na çıkarken çeşitli görev ve mazeretleri nedeniyle muhacirlerden ve ensardan 8 kişiyi izinli saydı. Daha sonra onlara da bu savaşa katılanlar gibi ganimetten hisse ayırdı. Yolda o sırada henüz İslam'ı kabul etmemiş bulunan Hazreçli Hubeyb bin İsaf ve Kays bin Muharris Hazreti Peygamber'e gelerek kabileleriyle birlikte bu savaşa katılmak istediklerini söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere karşı müşriklerin yardımıyla savaşamayacaklarını belirtince her ikisi de Müslüman olup Bedir Savaşı'na katıldılar. Hazreti Peygamber Cüheyne kabilesinden Besbes bin Amr ile Adi bin Ebu Zagba'yı Medine'den ayrıldıktan sonra kervan hakkında bilgi toplamak için gönderdi. Onlar da Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında yer alan ve Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bedir kuyularına gidip kervanın henüz buraya gelmediğini öğrendiler ve durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiler. Bedir, o dönemde Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği noktada bulunuyor ve kervanların ikmal yeri olarak hizmet görüyordu. Bu arada kervanın yöneticileri Hazreti Peygamber'in kervanın dönüşünü gözlediğini öğrendiler. Ebu Süfyan, Suriye'den ayrıldıktan sonra Kureyş'ten yardım istemek üzere Kinane kabilesinden Damdam bin Amr adlı şahsı 20 dinar ücretle kiralayarak Mekke'ye gönderdi. Kendisi de Hazreti Peygamber'in Bedir kuyularına gönderdiği şahıstan sonra inceleme maksadıyla Bedir kuyularına geldiğinde takip edildiğini anlayınca pusuya düşmemek için kervanı Bedir'e uğratmadan Bedir'i sol tarafını alarak ve az kullanılan sahil yolunu takip ederek Mekke'ye doğru yola devam etti. Ebu Süfyan'ın yardım isteğinin Mekke'ye ulaşması üzerine Kureyş kabilesinin hemen bütün kollarından 1000 kişilik bir ordu hazırlandı. Orduda 700 deve, 100 de at vardı. Atlılar zırhlıydı. Süheyl bin Amr ve Hüveytib bin Abdülüzzâ gibi zengin müşrikler ordunun hazırlanmasında binek ve para yardımında bulundular. Müşrik ordusu Ebu Cehil'in kumandasında Mekke'den yola çıktı. Bu arada Ebu Süfyan Cuhfe'den bir haberci göndererek kervanın kurtulduğunu bildirdi ve ordunun geri dönmesini istedi. Kureyş ordusu kervanın sahil yolunu takip edeceğini bilemediğinden kervanın geleceği normal yolu takip ediyordu. Ebu Süfyan'dan gelen haber üzerine ordunun içinden bazıları kervanın kurtulduğunu ve savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri döndüler. Geri dönenler arasında
Hazreti Ömer'in kabilesi Adi ve Hazreti Peygamber'in annesinin kabilesi Beni Zühre'de vardı. Buna rağmen Kureyşliler hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü göstermek ve bir daha böyle bir duruma düşmemek için yola devam ettiler. Ebu Cehil Bedir'e kadar gidip güçlerini duyurmadan, yiyip içip eğlenmeden kesinlikle geri dönülmeyeceğini bildirdi. Kureyşliler aynı zamanda Batn-ı Nahle'de öldürülen Amr bin Hadrami'nin intikamını da almak istiyorlardı. Bedir yakınında ordusuyla konaklayan Hazreti Peygamber, kervan hakkında bilgi toplamak üzere Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Besbes bin Amr'ı Bedir kuyularına gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de bu iki ordunun Bedir'e geldiklerinde birbirinden habersiz oldukları şöyle ifade edilmektedir. Hatırlayın ki Bedir Savaşı'nda siz vadinin yukarı kenarındaydınız. Onlar da uzak kenarındaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda deniz sahilindeydi. Eğer savaş için sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın açık bir delille helak olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. O sırada Hazreti Peygamber ve sahabiler, Kureyş ordusunun Mekke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlardı. Zübeyir bin Avvam ve arkadaşları, Bedir'e yakın bir yerde konaklayan Kureyşlilerin, Bedir kuyusuna su almak için gönderdikleri kölelerden birkaç tanesini yakalayarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler. Hazreti Peygamber o esnada namaz kılıyordu. Bu arada köleleri getirenler onları sorguya çekmeye başladılar ve kim olduklarını sordular. Köleler Kureyş ordusundan olduklarını açıklayınca onları dövmeye başladılar. Çünkü bu haber hoşlarına gitmemişti. Dayaktan canları yanan köleler bu kez ifade değiştirerek Ebu Süfyan'ın kervanından olduklarını söylediler. Bu arada namazını tamamlayan Hazreti Peygamber sahabilere, "Siz onları doğru söyleyince dövüyorsunuz, yalan söylediklerinde ise bırakıyorsunuz," diyerek sorgulama metotlarını eleştirdi. Sonra Kureyş ordusunun bulunduğu yer hakkında kölelerden bilgi aldı. Ordusunun kaç kişiden ibaret olduğunu sorunca bilmediklerini söylediler. Bunun üzerine yiyecek ihtiyacını karşılamak için günde kaç deve kestiklerini sordu. Bir gün 9, ertesi gün 10 deve kestiklerini öğrenince ordunun asker sayısının 900 ila 1000 arasında olduğunu tahmin etti. Mekke'nin ileri gelenlerinden orduda kimlerin yer aldığını öğrendi. Hazreti Peygamber bunun yanında Adi ve Zühre kabilesi mensuplarının müşrik ordusunu terk ederek Mekke'ye geri döndüklerini de kölelerden öğrendi. Ammar bin Yasir ile Abdullah bin Mesud'u esirlerin söylediklerini yerinde incelemek üzere görevlendirdi. Bu ikisi sabaha karşı Kureyş karargahında büyük bir karışıklık yaşandığı haberini getirdiler. Çünkü Kureyşliler karargahlarına dönen diğer kölelerden Müslümanların Bedir civarında bulunduğunu öğrenince büyük bir heyecana kapılmışlar, baskına uğramamak için de tedbir almaya başlamışlardı. Kıymetli dinleyiciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.

Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak "Hayır" demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
4: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
5: Zorluk çıkarma, yürü.
4: Bırakın beni, bırakın.
6: Hızlanma, yürü hadi.
5: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet.

0: Yalvarırım, beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi, karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
2: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
3: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
4: Sonra ne yaptın?
3: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
0: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Boş ver. Köleler seviyor onu.
4: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
2: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
3: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı, diğerine güneşi, yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
2: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
4: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
3: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
5: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
3: Ben...
5: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
3: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdi.
5: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
3: Ama ben...
5: Yoksa korkuyor musun?
3: Hayır, hayır.
5: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
5: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
5: Şöyle, dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
0: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında...

0: eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz" dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince, sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, sıhhat ve afiyeti sizler olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlere aktaracağım. An Enes ibn Malik radıyallahu anh kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya buney in kadarta en tusbiha ve tumsiye leyse fi kalbike gışşun li ahadin fef'al sümme kâle li ya buney ve zelike min sünneti ve men ahya sünneti fekad ahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'i fil cenne. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine şu nasihatleri yaptığını söylemektedir. Yavrucuğum, eğer sabah akşam kalbinde hiç kimseye kin, buğuz, olumsuz herhangi bir düşünce bulunmadan sabah ve akşama çıkmaya güç yetirebiliyorsan aman böyle yap. Daha sonra şunu söyledi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sever. Kim beni severse cennette benimle birlikte olur. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte o kadar net, veciz, güzel ifadeler var ki bizim bu dünya hayatında yanı başımızda yaşayan ailemiz başta olmak üzere komşularımız, akrabalarımız, yakın dostlarımız, uzak dostlarımız ve çevremizde ne kadar insan varsa onlara karşı içimizde hiçbir olumsuz düşünce, hiçbir haset, kin ve benzeri düşmanlıklar bulunmaksızın sabah akşama ulaşmayı Mevla bize nasip edecek olursa işte o zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya etmiş oluruz. Böyle yaparsak da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi sever ve cennette de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oluruz. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz şunu çok iyi biliyorsunuz. Enes bin Malik sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 8-10 yaşlarındayken Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde annesi tarafından hediye olarak verilmişti. Herkes bir hediye getiriyordu, hoş geldin hediyesi. O da yavrusu Enes bin Malik'i, ki babası yoktu, evladı Enes'i aldı, götürdü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tam 10 yıl birlikte oldu. Enes bin Malik radıyallahu anh'in kendi ifadesi der ki ben Peygamber Efendimiz'le birlikte 10 yıl birlikte oldum. Bu 10 yıl zarfında Peygamber Efendimiz ne beni dövdü, ne kötü söz söyledi, ne bana karşı surat astı, niye yapmadığın bir şeyi böyle yapmadın, niye yaptığın bir şeyi niye böyle yaptın diye asla bana kötü bir söz söylemedi dedi. İşte Enes bin Malik'le sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ilk karşılaşmasından itibaren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bazı nasihatlerde bulundu. Taberani'nin El-Mucemü's-Sagir ve El-Mucemü'l-Evsat isimli eserinde uzunca şekliyle bu rivayeti görme imkanına sahibiz. Ben isterseniz sevgili Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın Enes bin Malik'e yapmış olduğu 15 maddeyi içeren bu tavsiyelerini özellikle sizlere arz etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sırrımı tut ki mümin olasın. Gerçekten iyi bir sır küpüydü adeta. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine verdiği sırları asla Efendimizin eşleri de olmak üzere kendi annesine asla açmadı. Acaba ne dedi, ne yaptı diye kendisine soru soranlara hiçbir cevap vermedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sır gibi saklamak istediği hususları Enes bin Malik en güzel şekilde sırrını sakladı, tuttu ve mümin olduğunu ispat etti.
İkincisi, abdestini güzel al ki hafıza melekleri seni korusun, sevsinler, ömrünün bereketi için sana dua etsinler. Onun için kıymetli kardeşlerim, abdestimizi, vücut uzuvlarımızı üçer kez yıkayarak güzelce, hatta en ücra yerine varıncaya kadar tertemiz, pırıl pırıl yıkamak, ki bizim bu temizliğe çok ihtiyacımız var. Özellikle bugünlerde günde 5 kez abdest aldığınızda evinizin önünde geçen bir nehire 5 kez girip çıkmış ve temizlenmiş gibi adeta günahlarınızdan ve bedeni kirlerinizden arınmış olursunuz kıymetli kardeşlerim. Üçüncü tavsiyesi, gece gündüz abdestli kal, şehit sevabı sana verilsin diyor. Gece gündüz abdestli. Onun için ecdadımız, atalarımız şöyle derler: abdest bozmaya gidiyorum. Abdest bozmak, yani 24 saat abdestli olduklarını ifade eden önemli bir cümledir bu, abdest bozmaya gitmek. Yani tuvalete gidiyorum demiyorlar, kibarca abdest bozmaya. Yani her an abdestli olduklarını ifade ediyor. İşte bunun kaynağı Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bu tavsiyeler manzumesinde gizlidir. Gece gündüz abdestli kal, şehit sevabı al. Onun için bizler hep abdestli olmaya gayret gösterelim. Eğer Azrail can alıcı melek yanımıza geldiğinde, bizi Allah'ın huzuruna götürürken abdestli olarak tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna götürsün. Kıymetli kardeşlerim, bir diğer tavsiyesi, namaza devam ettikçe melekler sana dua eder. Sürekli işte namaz kılmak suretiyle, nafile namazlara devam ettikçe melekler salat etmeye, dua etmeye devam ediyorlar. Bir diğer husus, namazda sağa sola bakma. Yani namaza durduğun zaman önüne huşu ile eğil, secde edeceğin mahalle bak, oraya odaklan ve başka hiçbir şey, dünyalık şey düşünme. Sağa sola bakmadığın gibi farklı düşüncelere, farklı dünyalara, hülyalara, rüyalara dalma. Sadece ve sadece Allah'ı düşün. Allah'ın rızasını, cenneti ve cehennemi düşünerek namaz kıl. Rüküye gittiğin zaman diz kapaklarına elini koy, parmaklarını açarak koy diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka tavsiyede bulunuyor. Rüküden kalktığında aynı şekilde belini tas tamam doğrult diyor. Yani bu gerçekten çok önemli. Aksi halde diyor Allah-u Teala kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz. Yani rükû ve secdelerimizi tam yapacağız. Zaten bir sonraki tavsiyesinde o geliyor. Secdede horozun yem toplayışı gibi sakın böyle yere yatıp kalkma diyor. Onun için secdeni kapandığında Allah'ın huzuruna adeta kapanmış ve en yakın olduğun secde halinde yüce Rabbinden dilediğini adeta iste, onu orada yücelt diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Guslünü al ki günah ve hataların dökülsün. Evet, saçların köküne kadar adeta ulaştır, derilerini de temiz tut diye Peygamber Efendimiz adeta gusül yapmaya teşvik ediyor ve günah ve hataların adeta o gusülle döküleceğini Enes bin Malik radıyallahu anh'a tavsiye etmiş. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik'e tavsiyelerden bir tanesi de şu: evde namaz kılmaya gayret et, evinin bereketini artırasın. Yani evimizi namazsız bırakmayalım. Cemaate gitmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazlarda tavsiye etmiş, ama evde de namazın ihmal edilmemesi gerektiğini, nafile namazlarımızı, gece namazlarımızı fırsat buldukça evimizde namaz kılmak suretiyle evimizin bereketini inşallah artıralım. Evin bereketini artıran hususlardan bir tanesini de bir sonraki maddede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor ve diyor ki: eve girince ev halkına selam ver, sana ve ailene bereket olsun diyor. Dışarıda da bir başka maddede herkese selam ver, sevapların artsın diyor. Onun için bizler kıymetli kardeşlerim, sevaplarımızı, bereketimizi artırmak için hep selamı, kardeşliği, güzelliği, iyiliği yaymak için çalışacağız. Hadisin ana konusunda bir başkasına içimizde herhangi bir kin, husumet veya olumsuz bir düşünce beslemeden sabah akşam hayatımızı düzene koymuşsak, artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini
icra ediyorsunuz demektir. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Enes bin Mali'ye yapmış olduğu tavsiyelerden bir diğeri de şudur. Dışarıya çıktığın zaman sana üstünlük ve fazilet kazandıracak kişilerle görüş, onlarla irtibat sağla. Bu çok önemli. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet, gerçekten arkadaşlık, dostluk çok önemli şeylerdir. Kimlerle irtibat kurduğunuza bakın kıymetli kardeşlerim. Dostunuzu iyi seçin. Beraber oturduğunuz arkadaşlarınızı iyi seçin. Eş seçimini yapmayan kişiler eşlerinin de bu anlamda kendilerini hep iyilik ve güzelliğini, sevabını artıracak, kendisini cennete götürecek eşleri tercih etsinler. Kıymetli kardeşlerim, bir başka tavsiyesi de şudur. Bu vasiyetimi tutarsan ölümden daha güzel gelecek bir şey sana olamaz. Yani ölüm sana Allah'a kavuşma anı gibi gelir. Allah'a güzelce kavuşursun. İşte bütün bunlar diyor Peygamber Efendimiz. Benim sünnetimdir. Sünneti ihya eden beni sever. Beni seven de cennette benimle birlikte olur diyor. İnşallah bizler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm sünnetini ihya eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sever. Efendimiz de bizi sever. Ve inşallah cennette el mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle birliktedir hadisi mucibince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oluruz. Sakın birbirimiz hakkında olumsuz şeyler düşünmeyelim. Birbirimizi aldatmayalım. Men gashyena feleyse minna, bizi aldatan bizden değildir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşlerim, bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı bu güzel emanetleri, bu güzel tavsiyeleri Enes bin Malik radıyallahu anh vasıtasıyla tekrar hatırlamış olduk. Yani biz hayatımız boyunca affedici olmalıyız, dürüst olmalıyız. Karşıdaki insanlar aleyhinde asla kötü bir düşünceye asla kapılmamalıyız. Hatta bir kişi hizmetçiyi kaç kez affedeyim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam susuyor, ikinci kez soruyor. Bu şekilde böyle tekrar tekrar soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her gün 70 kere.

her gün 70 kere affetmek. Affetmek büyüklüktür. Ve mâ zâdallâhu abden bi affin illâ izzen diyor. Allah affedenin şerefini, izzetini artırır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ne ulaştığımızda bize hangi duayı öğretmişti? Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, bizi affet. Onun için biz de affedici olalım. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız aleyhinde hiçbir kötü düşünceye kapılmayalım. Onlar hakkında hep güzel şeyler, hüsnü zanlarda inşallah bulunalım. Çünkü kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an'dı. Onun ahlakında kötü sözlük yoktu. Çirkin ağızlık yoktu. Çarşıda pazarda bağırıp çağırmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Kötülük yapana iyilikle karşılık verirdi. O bağışlardı, o hoş görürdü. Femme rahmetin minallahi lintelehum ayetinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kendisine vermiş olduğu rahmet sayesinde insanlara yumuşak davrandığı ifade edilmiştir. Hepiniz şunu çok iyi biliyorsunuz. İyiliğe iyilik her kişinin ama kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Er kişiler olalım inşallah. İyi niyetimizden asla taviz vermeyelim. Efendimiz gibi affedici olalım. Mekke fethinde Hatib bin Ebi Belta malumunuz bir mektup gönderiyor. Mekke gazvesini Mekke'deki dostlarına hatırlatmak için. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kötü niyeti olmadığını anlayınca onu affediyor. Mekke'ye geliyor. Mekke'yi fethettiğinde oradaki müşriklere entumu tulaka diyor, hepiniz serbestsiniz diyor. İşte affetmek büyüklüktür. Kardeşlerimiz hakkında kötü söz, kötü düşünceye kapılmamak bizim de büyüklüğümüzü, şerefimizi, izzetimizi artıracak çok önemli hususlardandır. Allah bizleri cennette sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte eylesin. Efendimizle birlikte olmanın yolunu öğrendik. Efendimizin güzel ahlakını, sünnetini ihya etmektir, yaşamaktır ve yaşatmaktır. Bir başkasının hakkında da kötü zanla kapılmamaktır. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir."
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "İdmenu li sitten min enfusikum, azmen lekumul cenneh. Usduku iza haddestum, ve evfu iza vaattum, ve addu iza tumintum, ve ahfazu furucakum, ve guddu ebsarakum, ve kuffu eydiyekum."
2: Siz bana kendinizde altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler, yalana başvurmaz. Sözünün eridir, emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur, harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
4: Kırk hadiste iman.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Ebul Eska, Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda şu 10 sınıf kimseye lanet etti: İçki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi: "Ey insanlar, gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble" buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda,

inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde, inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan, iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi, ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı, soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkesi

Gönlünün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Hazreti Peygamber'in konuşma tarzı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. Hazreti Peygamber'in üvey oğlu Hint, rahmet elçisinin hilye ve şemailini iyi bilmesi ve güzel konuşmasıyla tanınmaktaydı. Bir gün Hazreti Hasan, ondan dedesi Resulullah'la ilgili bir şeyler anlatmasını rica etti. Hint bin Ebu Hale anlatmaya başladı. Hazreti Peygamber'in ay gibi yüzünü, sakalını ve mübarek bedenini. Hasan bunları dikkatle dinledikten sonra Hind'e, "Bana onun konuşma tarzını anlat," dedi. Bu rica üzerine Hazreti Hatice'nin ilk eşinden olan oğlu Hint bin Ebu Hale şu sözlerle anlatmaya devam etti. Resulullah devamlı hüzünlü ve düşünceliydi. Umursamaz ve rahat değildi. Sessiz biriydi. Gerekmedikçe konuşmazdı. Söze Yüce Allah'ın adıyla başlar ve yine onunla bitirirdi. Az sözle çok şey ifade ederek cevami-ül kelimle konuşurdu. Konuşması açık ve netti. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik vardı. Kaba davranan ve hakaret eden biri de değildi. Az bile olsa nimete saygı gösterir, onu hafife almazdı. Ne var ki o, hiçbir yemeği yermediği gibi övmezdi de. Ne dünyada, ne dünya ne de dünyalık şeyler onu kızdırabilirdi. Ancak bir hak çiğnendiğinde, onu alıncaya kadar öfkesini hiçbir şey dindiremezdi. Kendisi için kimseye sinirlenmez ve intikam almazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil de elini uzatarak gösterirdi. Bir şeye hayret ettiğinde ellerini yukarı çevirirdi. Konuşurken ellerini birleştirir ve sağ elinin avucuyla sol elinin baş parmağının içine vururdu. Sinirlendiği zaman o kişiden yüz çevirir ve onu terk ederdi. Sevindiği zaman aşırılığa kaçmaz, gözlerini kısardı. Çoğunlukla tebessüm ederek gülerdi ve güldüğünde dişleri dolu tanesi gibi bembeyaz görünürdü. Bana sözün özü verildi buyuran Peygamber Efendimiz, Arapçayı en iyi bilen ve konuşanlardandı. Cahiliye Araplarında Arapçayı fasih ve edebi bir şekilde konuşmayla övünen iki kabileden biri, Hazreti Peygamber'in doğduğu Kureyş, diğeri ise aralarında yetiştiği Hevazin kabilesiydi. Ayşe validemiz rahmet elçisinin son derece etkileyici olan konuşma tarzına işaret ederek şöyle derdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. Ayrıca o peygamberimizin konuşurken sözü birbiri ardına sıralamadığını, sözü ağzında gevelemediğini, bilakis konuşmasının her dinleyenin anlayabileceği açıklık ve netlikte olduğunu söylemişti. Hadisleri peş peşe sıralayan Ebu Hureyre'yi dinlediğinde Hazreti Ayşe'nin tepkisi şöyle olmuştu. Resulullah sözlerini sizin söylediğiniz gibi peş peşe sıralamazdı. Genç sahabilerden Cabir bin Abdullah da Hazreti Peygamber'in konuşmasının ne çok yavaş ne de çok hızlı olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber gereksiz ve lüzumsuz konuşmaz, şöyle buyururdu. Şüphesiz kıyamet günü bana en sevgili ve makamca en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Kıyamet günü bana en sevimsiz ve makam bakımından en uzak olanlarınızsa gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve kibirli davrananlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sözlerinin daha iyi anlaşılması açısından önemli gördüğü bazı kelime ve cümleleri iyi anlaşılması için 3 kez tekrar ederdi. Bir gün ashabına, "Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu terk etmez ve onu küçümsemez," dedikten sonra göğsüne işaret ederek 3 kez, "Takva işte burada," demişti. Yine büyük günahlardan bahsederken, yalan söyleme ve yalan yere şahitliğe sıra geldiğinde, bunu öyle çok tekrar etmişti ki, ashabı onun hiç susmayacağını zannetmişti. Allah Resulü, veda hacındaki o tarihi konuşmasını yaptıktan sonra da, orada bulunanlara, "Tebliğ ettim mi?" diye sormuş, onların "Evet" şeklinde cevapları üzerine,
Allah'ım şahit ol buyurmuş ve bu cümleyi 3 kez tekrar etmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muhatabının dikkatini çekmek ve ifadelerini onlara daha iyi kavratmak için bazen farklı bir yöntem izlerdi. Hicretin üzerinden 10 yıl geçmişti. Aylardan Zilhicce'ydi. Allah Resulü daha sonra veda hutbesi diye anılacak olan konuşmasında sözlerini iyi dinleyip bellemeleri konusunda mahşeri kalabalığı uyardıktan sonra "Bilemiyorum," dedi. "Belki bu seneden sonra bir daha sizinle burada beraber olamayacağım." Belli ki kutlu elçi ayrılık vaktinin yaklaştığı mesajını veriyordu. Bu başlangıcın ardından Resul sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle sürdürdü. "Ey insanlar, bu ay hangi aydır?" Kalabalıktan tek bir ses bile çıkmamış, herkes onun dilinden dökülecek sözleri merakla bekliyordu. Sualini bizzat kendisi cevapladı. "Bu haram bir aydır." Aynı şekilde, "Bu bulunduğunuz şehir hangi şehirdir? Bugün hangi gündür?" tarzında sorularına devam etti. Kalabalığın susarak karşılık vermeleri üzerine yine kendisi bu şehrin kutsal bir şehir, bugünün mübarek bir gün olduğunu hatırlattı. Maksadı herkesin genel kabulü olan hususlardan hareketle onlara uyarıda bulunmaktı. Muhatabının dikkatini çektikten sonra söz asıl vurgulamak istediği konuya gelmişti. "Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik değerleriniz ve saygınlığınız da aynı şekilde mukaddestir." Allah Resulü vermek istediği bildiriyi teşbih, benzetme ve kıyaslamalarla daha açık hale getirerek bildirisinin daha kolay anlaşılmasını, muhatabın zihninde daha kalıcı olmasını önemserdi. Mesela müminle kafir arasındaki derin farkı şu teşbihle anlatmıştı. "Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse öbür tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik sedir ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir." Rahmet elçisi müminler arasındaki ilişkiyi ise şu muhteşem benzetmeyle anlatmıştı. "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Beden dilinin yerine göre konuşma yoluyla verilen mesajlardan daha güçlü olduğu gerçeğinden hareketle, Hazreti Peygamber jest ve mimiklerini iletişiminde yardımcı bir unsur olarak kullanırdı. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, konuşurken beden dilini, özellikle de ellerini, parmaklarını ve elindeki asasını bir şeylere işaret etmek için kullanırdı. Bir defasında cehennemden bahsediyordu. Söze önce cehennemden Allah'a sığınarak başlamış, sonra başını başka tarafa çevirmişti. Sanki cehennem bütün dehşetiyle karşısına getirilmiş de, görüntüsünden ürküp dehşete kapılmış bir halde ateşe bakmak istememiş, başını başka yöne döndürmüştü. Anlaşılan o ki Allah Resulü bu tavrıyla cehennemin dehşete düşüren korkunçluğunu tasvir ediyor, oranın sakınılması gereken bir mekan olduğunu aynı zamanda beden diliyle de ifade etmek istiyordu. Hazreti Peygamber'in büyük günahları sayarken sıra yalan söylemeye ve yalan yere şahitlik etmeye geldiğinde yaslanırken birden dik oturması da konunun vahametini ortaya koyan bedensel bir vurguydu. Hazreti Peygamber konuşurken nezaketi elden bırakmaz ve muhatabına kırıcı ve incitici bir tarzda hitap etmezdi. Nitekim Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in hiçbir zaman söven, kötü sözler söyleyen ve lanet eden biri olmadığını belirtmişti. Peygamber Efendimiz kullanacağı kelimeleri dikkatle seçerdi. Onun Enceşe isimli siyahi bir kölesi vardı.
ve veda haccı yolculuğunda Hazreti Peygamber'in hanımlarının bulunduğu develeri o sürüyordu. Hem develeri sürüyor hem de şiirler okuyordu. Güzel sesli Enceşe'nin namelerinin cazibesine kapılan develer de hızlanmış ve müminlerin anneleri bundan rahatsız olmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o latif üslubuyla "Yavaş ol ey Enceşe, kristallere dikkat et" diye seslenerek zarafetini ortaya koymuştu. Allah Resulü konuşurken muhatabının anlayış seviyesine dikkate alır ve kelimelerini ona göre seçerdi. Abdullah bin Abbas da "İnsanlarla anlayış seviyelerine göre konuşmakla emrolundum" diyerek bu konuya dikkat çekmişti. Sahabeden Ebu Tüfeil, "Her makamın kendine has bir konuşma üslubu vardır" sözüyle Hazreti Peygamber'in uyguladığı ilkeyi ifade etmişti. Rahmet elçisi, ashabının yanında bir öğretmen, samimi bir arkadaş, ordusunun başında dirayetli bir komutan, hanımlarına karşı anlayışlı bir koca, çocuklarının yanında ise şefkatli bir baba olarak konuşurdu. Sevgili Peygamberimiz, kendisine yöneltilen sorular konusunda da muhatabının durumunu gözetir, onun ihtiyaç ve eksiklerine göre cevap verirdi. Örneğin, "En hayırlı amel nedir?" tarzında farklı zamanlarda farklı kişilerden gelen sorulara, "Allah'a ve Resulüne iman, vaktinde kılınan namaz, haçta telbiye esnasında sesi yükseltmek ve kurbanlıkların kanını akıtmak, yemek yedirmen ve tanıdığına da tanımadığına da selam vermen" şeklinde farklı cevaplar vermişti. Bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna bir adam gelmiş ve şöyle demişti: "Ya Resulallah, bana birkaç kelime öğret de onları uygulayayım. Ama çok olmasın, sonra unuturum." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona "öfkelenme" buyurdu. Adam tekrar tekrar Nebi'den öğüt istedi, ancak her defasında aynı kısa cevabı aldı. Aslında öğüde dair sayılacak pek çok şey olmasına rağmen Peygamberimizin "öfkelenme" nasihatinde ısrarının hikmeti soruyu soran şahsın öfkeli karakterinde saklıydı. Belki de onun için en önemli ve o an için gerekli olan sükunet olduğundan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona öfkesine hakim olması tavsiyesinde bulunmuştu. Gereksiz konuşmaları terk etmenin kişinin İslam'ının güzelliğinden olduğunu söyleyen Hazreti Peygamber, "Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun" buyurarak ümmetini uyarırdı. Gıybet, yalan ve dedikodu gibi kötülüğe zemin teşkil eden konuşmaları kesin bir şekilde yasaklardı. O, Müslümanı "dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir" şeklinde tarif ederek bu noktaya dikkat çekmiştir.

Peygamberimizin mihmandarı ve İstanbul'un sultanı Ebu Eyyub el-Ensari'nin anlattığına göre, bir adam Resulullah'a gelerek kendisine kısa bir şeyler söylemesini istemişti. Resul-i Ekrem ona öğütte bulunmuş ama yine sözü uzatmamıştı. Namaz kıldığın zaman son namazınmış gibi kıl. Özür dilemeni gerektirecek bir sözü söyleme ve insanların ellerindeki dünyalıklara umut bağlama. Rahmet peygamberi konuşmasına Allah'ın adıyla başlar, onun adıyla son verirdi. Gelecekte yapacağı bir şeyden bahsederken inşallah derdi. Böylece peygamber bile olsa her iradenin üzerindeki hakim bir iradenin varlığına dikkat çekerdi. Esasen Rabbi de kendisini ve onun şahsında tüm inananları Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme şeklinde tembihlenmişti.

Peygamberimizin bazen yeminle de konuşmalarına başladığı olurdu. Bu tavrı sözün doğruluğunu teyit etmek veya konunun önemini ortaya koymak amacına yönelikti. Onun yemin tarzı genelde "canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki" şeklindeydi. Bazen "kalpleri istediği yöne çeviren Allah'a yemin olsun ki" diye de yemin ederdi. Dürüstlük onun en belirgin vasfıydı. Son elçi, peygamberliği öncesinde bile bu yönüyle kavmi arasında dikkat çekmişti. El Emin lakabı ile anılır, yalanına hiç şahit olunmadığı söylenirdi. Nitekim kıymetli eşi Hazreti Hatice validemiz, ilk vahyi aldığında büyük bir korku ve endişe yaşayan Allah Resulü'nü, "Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit utandırmaz. Çünkü Allah'a yemin olsun ki sen akrabanı gözetirsin, doğruyu konuşursun" diyerek sakinleştirmişti. Hazreti Peygamber asla yalan söylemez, şaka yaparken de bu hassasiyetini sürdürürdü. Yani o kızgın da olsa, neşeli de olsa ağzından doğru ve gerçek dışı bir şey çıkmazdı. Resulullah seviyeli, ince ve hoş latifeler yapardı. Bir defasında kendisinden bir binek hayvanı isteyen bir adama, "seni dişi bir devenin yavrusuna bindirelim" diye karşılık vermiş, adam "ben dişi devenin yavrusunu ne yapayım, o beni taşımaz" şeklinde şaşkınlığını ifade edince Allah Resulü, "bütün develeri doğuran dişi develer değil mi?" demişti. Hazreti Peygamber'in şakadan hoşlandığını bilen bazı sahabiler onun latifesine aynı şekilde karşılık verirlerdi. Hazreti Peygamber ashabını eğitmek için cuma ve bayram günleri hutbe irad ederdi. Bu günler dışında da gerekli gördüğü yer ve zamanda öğüt vermek, bilgilendirmek, teşvik etmek ve sakındırmak gibi amaçlarla konuşmalar yapardı. Rahmet elçisi bir topluluğa hitap ederken herkes tarafından görülmek ve sesini duyurmak için yüksek bir yere çıkardı. O, mescitteki konuşmalarını önceleri bir hurma kütüğünün üzerinde yaparken, sonradan ashabının tavsiyesi üzerine minberde yapmaya başladı. Hazreti Peygamber, mescit dışında konuştuğu zamansa ya bir devenin üstünde konuşur ya da yüksekçe bir yere çıkardı. Hutbesine Allah'a hamdle başlayan Peygamber Efendimiz, söyleyeceklerini fazla uzatmaz, anlaşılmayacak kadar kısa da kesmezdi. Zira önemli olan konuşmayı uzatmak değil, az sözle çok şeyler anlatabilmekti. Ayrıca Hazreti Peygamber, cemaati usandırmamak için ashabına her zaman hitap etmez, onların heyecan ve ilgisini canlı tutabilmek adına uygun zaman ve ortamları gözetirdi. Çünkü öğretimin zamana yayılması, ilgi ve heyecanın devamlılığı açısından vazgeçilmezdi. Kısacası her yönüyle ve hayatın her alanında önderimiz ve rehberimiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tüm inananların uyması gereken en güzel örnekti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnfak. Esma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnfak et, cimrilik gösterme ki Allah da senden lütuf ve rızkını esirgemesin. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın mali fedakarlık konusunda gösterdiği hassasiyeti şu rivayet gözler önüne serer. Bir gün Esma, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, benim işim Zübeyir'in bana getirdiği dışında hiçbir şeyim yok. Onun bana getirdiği şeylerden bir miktar infak etmemde bir günah ve sakınca var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Güç ve imkanın nispetinde infak et, malının fazlasını saklama ki Allah da sana lütuf ve ihsanını kesmesin." buyurdu. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir'in diğer kızı Hazreti Ayşe, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Kadın zarar vermeyecek şekilde gereksiz aşırı harcamalara ve israfa yer vermeksizin evinin yiyeceğinden infak ederse, infak ettiğinden dolayı kadın, kazandığından dolayı da erkek sevaba nail olur. Malı koruyan vekil harç içinde aynı sevap vardır. Onlardan birinin sevabı ötekinin sevabından hiçbir şey eksiltmez. İnfak, Allah'ın rızasına nail olabilmek için servetten harcama yapmak, muhtaçlara aynî veya nakdi karşılıksız yardımda bulunmak demektir. Zekat, tasadduk, fıtır sadakası, kurban, öğrenci bursu veya hediye, kullanım hakkını vermek gibi gönüllü olarak yapılan her türlü hayır ve hasenat infak kapsamındadır. Müslüman özellikle yakını fakr-ı zaruret içinde kıvranırken, komşusu aç bir ilaç sıkıntı çekerken, vicdan azabı duyarak rahat uyuyamaz, uyumamalıdır. Ayrıca o, infakın Allah'ın verdiği nimetlerin ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmak olduğunu bilir. Aynı yardımda bulunurken, malların özellikle kötü ve kalitesiz olanları seçilmemeli ve yapılan infakın hedefine ulaşması için gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilmelidir. Şu iki ayet bu konuda varlıklı Müslümandan dikkat ve hassasiyet ister. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır, zekat ve sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu sebeple geçimlerini sağlayamayan fakirlere yardım edin. Onlar dilenmekten çekindikleri için gerçek hallerini bilmeyenler onları zengin zanneder. Sense onları simalarından tanırsın. Onlar kimseden ısrarla bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah bilir. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan müminlerin özellikleri arasında iman ve namazdan sonra infak yer alır. Aslında infak mali bir cihattır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Ayet ve hadislerde hayır ve hasenatın sevabı genellikle 1'e 10 olarak açıklanmasına rağmen, Allah yolunda infakın sevabının 1'e 700 olmasında, namaz, oruç gibi ibadetlere nispetle bunun insana daha zor ve daha ağır gelmesinin rol oynadığı söylenebilir. Şüphesiz her nimetin şükrü kendi cinsindendir ilkesi gereği, mal ve servetin şükrü Allah'ın rızasını kazanma ümidiyle muhtaçlara infak etmekle gerçekleşir. Şükrü yerine getirilmeyen nimetin Allah'a giden yolda bir ayak bağı olduğu açıktır. Esasen Yüce Kur'an'ın diliyle göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızdadır. Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size haksızlık yapılmayacaktır. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de harcayan kimseler için büyük bir mükafat vardır. Demek oluyor ki infak edilen her şey kendi mirası olarak sonuçta Allah'a dönecektir. Çünkü o gerçekte Allah'a aittir. kulların mülkiyetinde olanlar geçici birer emanettir. Herkes kendisinin olduğunu zannettiği serveti bir gün mutlaka bırakacak ve hayata gözlerini yumacaktır. Bu sebeple akıllı ve bilinçli insan Allah'ın mülk ve mirasını onun yolunda harcayabilen cömert şahsiyettir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ فَقَدْ بَهَتَّهِ
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili Peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için müminler, gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi dersi çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Hatice'nin eski eşi, Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu, Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü...

Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum." demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben, "Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et." buyurmuştu.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan 1 hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da 2'ye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak hüsnü zan besleyerek ölün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.

Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan, hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu. Ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: "Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca, suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca,

0: المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
1: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz. Çevresindeki insanların malına zarar vermez. İnsanları diliyle incitmez. Yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mümin, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere, şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp

0: şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
1: Hüsnü hal.
2: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış. Verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi fası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz,

ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
2: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
2: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
1: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
2: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulünün elçisini Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.
3: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
3: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
3: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında.
4: Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı.
3: Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin. Amin.
0: 153. bölüm.
1: Ramazan ayıydı. Her sene 10 gün itikafa giren peygamberimiz bu sefer bunu 20 güne çıkarmıştı.
5: Bu sene peygamberimiz itikafta daha uzun kaldı.
6: Evet, baksana. Mescidin her yanı itikaf çadırlarıyla dolu. Her sene Cebrail'le yaptığı mukabeleyi de bu sene 2 defa yapmış.
5: Herhalde bizi ibadete daha çok teşvik etmeye çalışıyor. Ramazan gelmeden önce yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun?
6: Hatırlamaz mıyım? Şöyle demişti. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay, Allah Teala'nın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse, başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka aylarda 70 farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır.
5: Geçen gece Resulullah mescide geldiğinde Übey bin Kâb'ın arkasında namaz kılan insanlar gördü. Onların ne yaptığını sordu. Kur'an'dan fazla ezberi olmayanların onun arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıklarını söyledik. Doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar diye onayladı yaptığımızı.
6: Kendi de sabahlara kadar namaz kılıyor. Bize farz olmasından endişe ettiği için cemaatle kıldırmıyor. Ama namazsız geçirdiği bir Ramazan gecesi yok.
5: Hele cömertliği. Ramazan geldiği zaman esen rüzgardan daha cömert oluyor Resulullah.
6: Evet, her zaman fedakardır. Ama Ramazan'da ayrı bir hal alıyor. Ömrümüzün bereketlendiği, ayrı bir güzellik kazandığı zamanlar bunlar.
5: Allah feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin.
6: Amin.
5: Amin.
1: Peygamberimizin sevgili kızı Fatıma bir gün babasını ziyarete gelmişti. Resulullah kızını ayakta karşıladı ve Hazreti Fatıma'yı yanı başına oturttu. Bir süre sohbet ettikten sonra Resul-i Ekrem kızının kulağına bir şey fısıldadı. Hazreti Fatıma duyduklarından sonra hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Peygamberimiz bu sefer kızının kulağına başka bir şey söyledi. Etrafındakiler bunun üzerine Hazreti Fatıma'nın sakinleştiğini gördüler. Hatta sonunda gülümsemişti bile. Ne kadar ısrar etseler de Hazreti Fatıma bir şey söylememişti. Anlaşılan bu baba kız arasında bir sırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin ısrarına dayanamayan Hazreti Fatıma şöyle diyecekti.
7: O gün babam bana Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
1: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı. Peygamberimiz, yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti nazil olduğu zaman ashabını toplayarak onlara bu ayeti kerimeyi bildirdi. Orada bulunanlardan biri şöyle sordu.
5: Ya Resulallah, her sene mi hac edeceğiz?
1: Peygamberimiz hoşlanmadığı soruları duyduğunda cevap vermez susardı. Ama adam sorusunu yineledi.
5: Ya Resulallah, her sene hac yapmalı mıyız?
1: Peygamberimiz bu ısrarlı soru üzerine eğer evet dersem üzerinize farz olur. Fazla soru sormayın dedi. Arkasından da şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühret verir. Hicretin 10. yılı Zilkade ayıydı. Peygamberimiz Medine dışındaki Müslümanların da hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını emretti. Herkes peygamberimize uymanın çaresini arıyor, haccı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binitli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı.
5: Hiç bu kadar kalabalık bir grup görmüş müydün?
6: Hayır. Kaç kişi olduğunu biliyor musun?
5: Sayılacak gibi değil ama 100.000'in üstünde insan toplandı.
6: Sübhanallah. Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
5: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
6: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
5: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
6: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
5: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
6: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
1: Yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Peygamberimiz öğle namazının farzını mescitte kıldıktan sonra halka hac görevlerini, ihram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları, kısaca haccın sünnetlerini öğrettiği bir konuşma yaptı. Peygamberimiz saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üstüne de ridasını giydi. Öğle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den 9 kilometre uzaklıktaki Zülhüleyfe'ye gelindiğinde ikindi vaktiydi. Namaz seferi olunması sebebiyle 2 rekat olarak kılındı.
5: Bu gece burada konaklayacakmışız.
6: Evet, akşam ve yatsı namazları burada kılınacakmış. Böylece ardımızdan gelenler bize yetişebilecekler.
5: Develerin bağlanmasına yardımcı olalım. Hadi.
6: Hadi o zaman.
1: Ertesi gün peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra gusledip ihrama girdi. Sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Devenin kurbanlık olduğunun bilinmesi için hayvanları işaretledi. Ardından bineceği devesi kasva getirildi. Peygamberimiz hamdü sena edip tekbir getirdikten sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, bunu bana içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir haç kıl. Sonra telbiye getirmeye başladı. İhrama girmiş olan Müslümanlar peygamberimizden gördükleri şekilde telbiye getirmeye başladılar.
8: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
1: Peygamberimiz şöyle dedi: sizden kim hac ile umreye niyet etmek isterse bunu yapsın. Kim yalnız hacca niyet etmek isterse etsin. Kim de yalnız umreye niyet etmek isterse o da umreye niyet etsin. Bunun üzerine insanlar diledikleri şekilde hacca niyet ettiler. Beyda düzlüğüne çıkıldığında Resulullah'ın önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında. Yolculuklarına devam ettiler. Akşama doğru Seyyale Tepesi'ne vardılar. Akşam yemeğini yiyip akşam ve yatsı namazlarını burada kıldılar. Ravha Vadisi'nden geçerken Peygamberimiz şöyle dedi: Musa bin İmran'ı üstündeki saçaklı abasıyla yalın ayak burada dolaşırken görür gibiyim. Ve orada daha önce bulunan peygamberlerden bahsetti. Yolculuğun 4. günü ordu Üsaye'de konakladı. Peygamberimizin azığı Hazreti Ebubekir'e ait bir devenin üzerindeydi. Hazreti Ebubekir deveye sahip olmakla sorumlu tuttuğu kölesini çağırdı. Adam telaş içinde geldi.
9: Efendim, efendim çok kötü bir şey oldu.
6: Ne oldu?
9: Deveyi kaybettim.
6: Nasıl kaybedersin?
9: Az önce yulları elimdeydi ancak yorgunluktan uyuyakalmışım. O da sıyrılıp gitmiş.
6: Allah Allah, ben seni niye görevlendirdim?
9: Her yere baktım ama yok.
6: Yazıklar olsun. Bu yiyecekler yalnız bana ait olsa önemli değildi. Onlar Resulullah'ın ve ev halkının yiyecekleriydi. Ne yapacağız şimdi?
9: Özür dilerim.
1: Hazreti Ebubekir'in telaşını gören Peygamberimiz onu, sakin ol, bu iş ne sana ne de bize aittir. Köle senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi diye sakinleştirdi. Bu arada Resulullah'ın azık devesinin kaybolduğunu haber alan Nadle oğulları ona yiyecek getirdiler.
10: Ey Allah'ın elçisi, size hays yemeği getirdim. Buyurun.

0: Afiyet olsun.
1: Bunun üzerine peygamberimiz, gel Ebu Bekir, Allah sana temiz bir yiyecek gönderdi diyerek onu yemeğe davet etti. Aradan çok geçmemişti ki insanların unuttuklarını toplayarak kafilenin ardından gelen Saffan bin Muattal, azık devesini peygamberimizin çadırının önüne getirip ıhtırdı. Hazreti Ebu Bekir'e seslendi.
2: Bu senin deven değil mi ey Ebu Bekir?
3: Evet benim.
2: Bak bakalım bir şey eksik mi?
3: Her şey yerinde gibi görünüyor. Bir tek su kabım eksik.
2: O da şu devenin üstünde.
1: Peygamberimiz olanları mütebessim bir şekilde izliyordu. Sevgili dostuna Allah emaneti sana teslim etti diyerek latife yaptı. Peygamberimizin yiyecek yüklü devesinin kaybolduğunu duyan Sa'd bin Ubade, bir deveye yiyecek yükleyerek peygamberimizin çadırının önüne getirmişti.
3: Ya Resulallah, devenizin kaybolduğunu duydum. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir.
1: Peygamberimiz, Allah bize yiyecek yüklü devemizi geri getirdi. Siz bunu geri götürünüz. Allah onu size mübarek kılsın. Ey Sa'd, Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu?
3: Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
1: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır. Bu sırada Sa'd bin Kays söz aldı.
4: Ya Resulallah, Sa'd'ın ev halkı cahiliye döneminde de önderimizdi. Kıtlık yıllarında da bizi doyururlardı. Çok iyiliklerini gördük.
1: Peygamberimiz de, İnsanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağındaki hayırlıları dini anlarlarsa İslam döneminde de en hayırlı kişileri olurlar diye Sa'd bin Ubade'yi bir kez daha övdü.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
0: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki, Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz, Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini kendisine rehber edinir. Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere.
2: 40 hadiste iman.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el, alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi.

Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurgu.

olduğu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde, inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan, iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi, ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı, soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte

0: İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.

Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Resulullah sallallahu

Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse, azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma zala Cibril yusini bil cari hatta zanantu ennehu seyuverrithu.
0: Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık, tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi, yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü, komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ederse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Komşusunun Müslüman olmaması, komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini, cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır. 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulullah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: En faziletli sadaka. Ebu Hureyre radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka daha faziletlidir?" sualini sorunca Resul-i Ekrem şu cevabı verdi: "Dar gelirlinin gücünün yettiğidir. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla." Resul-i Ekrem'in şu beyanı bu hadisi destekleyerek açıklar: "Veren el, alan elden hayırlıdır. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden yardıma başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim afif kılmayı arzuladığından, insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü ve müstani olursa, Allah onu zengin kılar. Sadaka, sevap için hibe olunan maldır," diye tarif edilir. Yardımlaşma ve dayanışma bilincine sahip bir müminin sıdkını ve sadakatini göstermesi sebebiyle bu fiil sadaka adını alır. İnfakla aynı kökten gelen nafaka ise insanın bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı harcamalar demektir. İnfak konusunda en yakından başla ilkesi esastır. Resul-i Ekrem'in geçimini sağlaması gerekenlere ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter hadisi bu noktanın önemini gösterir. Dar gelirli olmasına rağmen pek çok Müslümanın gelir seviyesi daha düşük olan muhtaçlara yardım ettikleri görülmek. Zor şartlarda ve kıt imkanlarla içtenlikle yapıldığından hüsnü kabul görmekte ve bereket meydana gelmektedir. Ne var ki gelir seviyesi yüksek bazı Müslümanların da cimrilik göstererek çok geri kaldıkları ve hiç harcama yapmadıkları gözlemlenmektedir. Dini, içtimai ve iktisadi hayatın canlanması babında varlık göstermeyen, infak ve tasadduk bakımından sorumlulukların farkında olmayan kimseler, Yüce Kur'an'ın tabiriyle Allah yolunda harcayacağını angarya sayan bedevi tipleri düşündürür. Görgüsüzlüğün ve sonradan görmüşlüğün zirvesinde bulunan o günkü bedevilerin ekseriyeti şöyle tanıtılır: bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülük bakımından hem daha beter hem de Allah'ın elçisine indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah bilen ve hikmetle yönetendir diye tanıtılır. Bu itibarla helal haram hududu tanımayan o günkü bedevilerden farklı olmak isteyen Müslüman sahip olduğu maddi

manevi imkanları aç bir ilaç durumda olan gerçek muhtaçlar için seferber etmek suretiyle samimiyetini göstermeli ve fedakarlık ruhunu canlandırmalıdır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız ayeti nazil olduğunda Ebu Talha el-Ensari'nin gösterdiği infak duyarlılığı dikkat çeker. O hurma bahçesi çok olan Medineli bir sahabidir. Resul-i Ekrem'in onun Mescid-i Nebevi karşısında ve içinde tatlı suyu bulunan Beyruha adlı bahçesini çok sevdiği bilinir. Ebu Talha Resul-i Ekrem'e gelerek o çok sevilen ve beğenilen bahçesini Allah rızası için dilediği şekilde kullanmasını ister. Resul-i Ekrem ona bahçesini akrabalarına vermesinin daha uygun olacağını söyler. Bunun üzerine onun Übey bin Ka'b ve Hassan bin Sabit gibi amcazadelerine ve ihtiyaç sahibi yakınlarına bağışladığı görülür. Ellerinden geleni yapmalarına rağmen ciddi ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan yakın veya uzak yoksullar vardır. Onlara hayır ve hasenatta bulunurken cömert davranmak, inceden inceye hesap yapmamak, miktarını düşünmemek, gösteriş yapmadan, incitmeden ve başa kalkmadan yardımda bulunmak, Resul-i Ekrem'in istediği bir ahlaktır. Bu ahlaka sahip olanlara Rabbimiz büyük ecir ve mükafat vaat eder. Mallarını Allah yolunda harcayıp da sonra harcadıklarının arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler yok mu? Onların Rableri katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi, güzel ve tatlı bir söz ve bağışlama, ardından incitme gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ceza vermede acelesi yoktur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları heder etmeyin. Bilinmelidir ki özellikle yakınlardan başlayarak gerçekleştirilen infak, sadaka ve zekatın haset ve dedikodu gibi bir hastalığı tedavi eden yönü vardır. Bu yüzden haset illetine müptela olmuş karakterlere iyilik, yardım ve destekte bulunmanın onları rehabilite eden bir yöntem olduğu gerçeği daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür: İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter."
3: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Engin merhametiyle her konuda ashabına yol gösteren rahmet

gerektiği hususunda da ashabını uyarır, kendisi de kabirdekilere selam verir ve dua ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasındaysa "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merakla "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Resulullah şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz şekilli atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabın "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, ümmetinden hiç görmediği insanları kıyamet gününde nasıl tanıyacağını müjde niteliğindeki şu cevabıyla bildirdi: "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan,

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men akada ukdeten thumme nefese fiha fekad sahar ve men sahara fekad eşrak ve men taallaka şey'en vukkile ileyh.
1: Kim düğüm yapar sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kahinleri kesinlikle hoş karşılamaz. Büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenlere, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli

Yalnızca ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan, bir bakışta başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir." Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mümin her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mümin nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, at nalı ve benzeri şeyleri evine asmaz. Zira Peygamberimizin haber verdiği üzere İslam dininde nazarlık türünden şeylerin asılması ve şifanın ondan beklenmesi yasaklanmıştır.

Peygamber Efendimizin kendisine, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevdiği halde onlara kavuşamayan bir adam hakkında ne buyurursunuz?" diye sorulduğunda, "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını vermiş. Yine Ebu Zer'in Efendimiz'e kendisini kastederek, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevip onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?" demesi üzerine Efendimiz, "Ey Ebu Zer, sen sevdiğin kimseyle berabersin" buyurmuştur. Bunun üzerine Ebu Zer, "Ben Allah ve Resulünü çok seviyorum" demiş. Efendimiz de, "Sen sevdiğinle berabersin" sözleriyle onu taltif etmişti.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil. Yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem ev nujhala ev yujhala aleyna.
2: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi, Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen, bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle.

Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştı. Yanında bulunan sahabenin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ebu Vakkas, seyahat esnasında yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Azvera'ya yaklaştığımız zaman Resulullah bineğinden indi. Ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua ettikten sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Daha sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua etti ve sonra tekrar secdeye varıp uzun süre secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp yine Allah'a dua ettikten sonra tekrar secdeye kapandı. Resul-i Ekrem ardından şöyle buyurdu. Ben Rabbimden niyazda bulundum ve ümmetim için şefaat etmek istedim. Bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek için secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için tekrar Rabbimden dilekte bulundum. Bana ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükrümün ifadesi olarak ikinci defa secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için Rabbimden üçüncü defa olmak üzere dilekte bulundum. Bunun üzerine benim için ümmetimin son üçte birini de bağışladı. Rabbime şükrümü eda etmek üzere üçüncü kez secdeye vardım.

Numan bin Beşir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Saf.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Helal ve haram, Allah'ın koyduğu net sınırlar. Numan bin Beşir parmaklarıyla iki kulağını göstererek Resulullah'ı şöyle derken işittiğini nakletmektedir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çok kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Bir kimse bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi, çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozuk olursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Ebu'l-Havra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan ne ezberledin diye sordu. Dedi ki, ondan şunu ezberledim. Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak. Ubade bin Samit anlatıyor. Resulullah'la birlikte bulunduğumuz bir toplantıda o bize şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin. Aranızdan kim verdiği sözde durursa, onun ecri Allah'a aittir. Kim de bunlardan birini yapar ve bundan dolayı cezalandırırsa, bu onun için kefaret olur. Ayrıca kim bunlardan birini yapar da Allah onu gizlerse, onun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse ona azap eder. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Zira hiç kimse rızkını elde etmeden ölmeyecektir. Gecikse bile rızkına kavuşacaktır. Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Aişe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum.

0: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbni Abbas olmuştu.
0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.
1: Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayye alas salah, hayye alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altı kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşisi Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişimler,

değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun.
Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Ümmetin güvenilir şahsiyeti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Medine'ye hicretin ardından 2 yıl geçmişti. Kureyşlilerin tahammül sınırlarını zorlayan zulümlerinden kurtulmak, en azından rahat bir nefes almak üzere öz yurtlarını terk etmek zorunda kalan Müslümanların, nice acı tatlı hatıralar barındıran evlerine ve sevdiklerine duydukları özlemlerini gönüllerinin en derin yerlerinde yaşattıkları 2 yıl. Bu süre Kureyşlilerin kin ve nefretlerini eskisi kadar açığa çıkaramadıkları, işkencelerini önceki şiddetlerinde sergileyemedikleri bir dönem olmuştur. Kur'an'ın Yevmül Furkan olarak tanımladığı Bedir Savaşı'nın şartları oluşmuştu. Nihayet iki ordu Bedir kuyuları civarında karşılaştı. Babayla oğlu, abi ile kardeşi karşı karşıya getiren ve trajik olayların yaşanacağı bu savaşta iman uğruna önemli fedakarlık sahneleri sergilendi. Bedir günü İslam ordusunda babası müşrikler tarafında saf tutan bir yiğit vardı. Mücadelenin kıyasıya devam ettiği sıralarda Kureyşlilerin

Kendisinden çekindiği bu kahraman, babasıyla yüz yüze gelmeyi arzu etmiyordu. Onunla karşılaşmamak için düşmanla savaş meydanının farklı bölgelerinde çatışıyordu. Babasıyla dövüşecek olma ihtimalinin ağır yükünü ruhunda fazlasıyla hissediyordu. Bu yüzden de türlü manevralarla babasından kaçıyordu. Babasının birkaç kez tekrarlayan saldırısını çevik hamlelerle savuşturup sadece kendini müdafaa etmekle yetinen delikanlı, ona kılıcını kaldırmamıştı. Evladına zulme ta Mekke'de başlayan müşrik babaysa, gittikçe artan öfkesi ve biriken intikam duygusuyla oğlunu kendi elleriyle öldürmeye ant içmişti. Bu nedenle delikanlının peşini bırakmıyordu. Ne yazık ki babasının öteden beri devam ede gelen inatçılığı savaş meydanında da tezahür etmişti. Kovalamacayı sürdüren babası bir türlü vazgeçmiyordu. Canına kastettiği öz oğlunu öldürmekte kararlı olduğundan sürekli fırsat kollamıştı. Sonunda istediği olmuştu. Delikanlının artık dikkati dağılmıştı. Düşmana odaklanamaz hale gelmişti. Yeniden mücadeleye devam edebilmesi için bu engel aşılmalıydı. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. En sonunda babasına, "Baba, yalvarırım yaklaşma bana, önümden çekil, beni sıkıştırmaktan vazgeç, zorlama beni. Savaş meydanında baba oğul olmaz, bunu bilesin. Ölümün benim elimden olsun istemiyorum. Ancak mecbur bırakırsan orasını sen bilirsin," dedi. Sahne kesinlikle çetin bir imtihan arz ediyordu. Delikanlı tüm bu sözlere rağmen vazgeçmeyen, aksine daha da saldırganlaşan müşrik babasını tek bir darbeyle öldürmek zorunda kaldı. Doğduğu gün kurbanlar kesen, tarifsiz sevinçle evladı adına törenler tertip eden babasının hayatına tek bir kılıç darbesiyle son vermişti. Varlık sebebi olan babasının kanını döktüğü için çok üzülmüştü. Bu durum üzerine gönüllere su serpen şu ayet nazil oldu. Ey peygamber! Allah'a ve ahirete gerçekten inanan bir topluluğun Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle işbirliği yaptıklarına şahit olamazsın. İsterse onlar kendi babaları, çocukları, kardeşleri ve aşiretleri olsunlar. Çünkü Allah o müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş, lütuf ve inayetiyle onları desteklemiştir. Allah onları içinde derelerin çağıldadığı cennetlere yerleştirecektir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'tan yana olan kimselerdir. İyi bilin ki kurtuluşa erip umduklarına kavuşanlar sadece Allah'tan yana olanlardır. Mücadele Suresi 22. Ayet. Hazreti Peygamber tarafından henüz hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alan bu fedakar isim Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Asıl adı Amir bin Abdullah bin el-Cerrah el-Fihri olup dedesine nispetle Ebu Ubeyde bin Cerrah olarak şöhret bulmuştur. Ebu Ubeyde ticaret, binicilik, ok atma, kılıç kullanma gibi alanlarda yetişmiş ve dönemin entelektüel bakış açısına sahip simaları arasında yer almıştır. Cahiliye döneminde Kureyşliler, Mekke'de okuma yazma bilen birkaç isim arasında Ebu Ubeyde'ye bu yüzden saygı duyarlardı. Müslüman olduğunda annesi Ümeyme binti Ganem, evde sessizliğe bürünen, çoğu zamanda dostlarıyla buluşma bahanesiyle evden gittiğinde uzun süre dönmemesinden dolayı oğlunun halinden endişe eder olmuştu. Sonraları gerçekleri öğrenen annesi de İslam'la şereflendi. Babası ise iman ettiğini duyduğu andan itibaren oğluna eziyet etmeye başladı. Ebu Ubeyde, işkencenin ardı arkası kesilmeyince Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Diğer sahabiler gibi Ebu Ubeyde de Allah Resulü'nün üzülmesine, kılına zarar gelmesine dayanamazdı. Uhud günü Ayneyn tepesindeki bir anlık gaflet sonucu İslam ordusunda bir karmaşa vuku buldu. Ebu Ubeyde bu hengamede canları pahasına Resulullah'ı koruyan bir avuç kahramandan biriydi. Ancak tüm çabalarına rağmen uzaktan hedefine taş atma konusunda yeteneğiyle bilinen ve Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin eden Utbe bin Ebu Vakkas isimli müşriğin attığı taş, Resul-i Ekrem'in ön dişlerinin ikisini kırdı ve alt dudağını yardı. Yine Allah Resulü'nün canına kast

eden İbni Kamiye adlı müşrikse, yanına kadar yaklaştığı Hazreti Peygamber'in miğferini sert bir kılıç darbesiyle parçaladı. Parçalanan miğferin iki demir halkası Peygamber Efendimiz'in mübarek yanaklarına battı. Canı öylesine yandı ki yüzü al kanlara boyanan ve kan kaybeden Resulullah dizleri üzerine çömeldi. Allah Resulü'nün yüzüne saplanan miğferin demir halkaları derinde olduğundan onları çıkarmak zor görünüyordu. Ebu Ubeyde halkaları eliyle çıkarmanın Hazreti Peygamber'in canını daha fazla yakacağını düşündüğünden dişlerini bir kerpeten gibi kullanarak halkaları tek hamlede çıkarmalıydı. Öyle de yaptı. Yere uzanan Resul-i Ekrem'in başucunda durup dizüstü çökerek önce sağ yanağındaki halkaları dişleriyle sıkıca kavrayıp hızla çekti. Halka kurtulmuştu ancak Ebu Ubeyde'nin ön dişlerinden biri de halkayla birlikte yere düşmüştü. Ebu Ubeyde çıkardığı halkayı bir tarafa bıraktı. Yüzünde ve ağzında oluşan kanları sildi. Bu hali gören Hazreti Ebu Bekir dayanamadı ve ikinci halkayı çıkarma işlemini kendisine bırakmasını istedi. Ancak Ebu Ubeyde başladığı işi bitirmeliydi. Bu kez Hazreti Peygamber'in sol yanağındaki halkaya yöneldi. Onu da dişleriyle sıkıca kavradı, tek hamlede ve hızlı bir şekilde çıkardı. Bu sefer de ön dişlerinin diğerini kaybetmişti. Kırılan iki diş sebebiyle ağzından kanlar boşanan Ebu Ubeyde, bir yandan Allah Resulü'nün durumuna gözyaşı döküyor, diğer yandan da yüzündeki kanları siliyordu. O günden itibaren Ebu Ubeyde ön dişleri olmadan hayatına devam etti. Bu nedenle o, Kur'an-ı Kerim okurken ve konuşurken bazı harfleri çıkaramazdı. Araplar ön dişleri olmadığı için hetem dedikleri kimseleri kınarlardı. Ancak Ebu Ubeyde bu sebeple hiç kimse tarafından ayıplanmadı. Hazreti Ebu Bekir, o hetemlerin, gediklerin en güzelidir demek suretiyle, bu özellikteki kişiler içinde en kıymetlisinin Ebu Ubeyde olduğunu dile getirmişti. Dişsizlik insanı çirkinleştirir. Lakin Ebu Ubeyde, Uhud'da kaybettiği dişlerinden sonra çok daha güzelleşmişti diyen sahabeden bazıları, Allah Resulü uğruna dişlerini feda eden Ebu Ubeyde'den sitayişle bahsetmiştir. Ebu Ubeyde ne güzel bir insandır buyurmak suretiyle ona değer verdiğini isar eden Resulullah, her ümmetin emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir ifadesini sahabe arasında çok defa kullanmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer başta olmak üzere kendisini sevip sayan ashab-ı kiram da Ebu Ubeyde'den Eminül Ümme, ümmetin emini sıfatıyla bahsetmiştir. Bu çerçevede Hazreti Ebu Bekir, hilafeti döneminde Şam'a göndereceği İslam ordusunun başına kumandan olarak Ebu Ubeyde'yi tayin etmiştir. Onunla helalleştikten sonra veda vakti geldiğinde Ebu Ubeyde'ye dönüp şunları söylemiştir. Ey Ebu Ubeyde, senin Hazreti Peygamber'in nazarında ne kadar kıymetli olduğunu ve senin üzerine nasıl titrediğini bilirim. Allah Resulü'nün senin hakkında söyledikleri yanında benim söyleyeceklerim boş laf kalır. Ancak Allah'a yemin ederim ki, muhacirler ve diğer insanlar arasında senden daha adil hiç kimse tanımıyorum. Buna Ömer de dahildir. Benim nezdimde bu hususta Ömer asla senden önce gelmez. Belki aynısınız. Bu durum Ebu Ubeyde'nin sahabe arasındaki önemli yerine işaret eder niteliktedir. Hazreti Ömer de çok sevdiği Ebu Ubeyde'ye saygıda kusur etmez, ilmine ve fikirlerine değer verdiğinden ona muhalefette bulunmazdı. Hazreti Ömer, hilafeti sırasında teftiş amacıyla Tebük Vadisi'nde bir kasaba olan Serge'ye gitmiş ve burada Şam'da veba salgınının ortaya çıktığını öğrenmişti. Alınan istişare kararına göre daha ileri gitmeyecek, buradan Medine'ye dönecekti. Dönerken de kıymet verdiği Ebu Ubeyde'yi beraberinde götürerek onu bu hastalıktan korumayı planlamıştı. Hazreti Ömer acilen oradan ayrılıp geri dönmesini istediyse de Ebu Ubeyde, "Başında bulunduğum askerden ayrılmak istemiyorum. Allah'ın emri neyse o olur." diyerek geri dönmeyi kabul etmedi. Hazreti Ömer çaresiz bir şekilde dostunun elini öpüp gözyaşlarıyla ona sarılarak vedalaşmak zorunda kaldı. Hazreti Ömer yine bir gün bir sohbet esnasında yanındaki sahabilerden dilekte bulunmalarını istemişti. Sohbet meclisinde bulunanların bazıları oda dolusunca parası, bazıları çok altını,
bazıları da çok mücevheri olmasını ve bunları Allah yolunda harcamak üzere dilekte bulunmuşlardı. Hazreti Ömer ise, ben bunlar yerine buraların Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi dostlarla dolu olmasını ne çok isterdim diyerek ona olan özlemini dile getirmişti. Peygamber Efendimiz ilim öğrenmek isteyenleri zaman zaman iyi bir Kur'an hafızı olan Ebu Ubeyde'ye yönlendirirdi. Nitekim Ebu Salebe bir gün Allah Resulüne gelip kendisini irşad edecek birisine göndermesini istedi. Resulullah da ona, ben seni hem ilmini hem de ahlakını güzelleştirecek birisine yolluyorum buyurarak Ebu Ubeyde'ye gitmesini söyledi. Yine Yemenliler, Necranlılar da kendilerine sünneti ve İslam'ı öğretecek güvenilir bir muallim talep ettiklerinde Hazreti Peygamber Ebu Ubeyde'nin elinden tutarak gördüğünüz bu kişi bu ümmetin en güvenilir şahsiyetidir buyurdu ve akabinde onlara Ebu Ubeyde'yi gönderdi. Öyle ki Resul-i Ekrem'in bu sözleri sarf ettiği esnada sahabe hep birlikte dikkat kesilmişti. Peygamber Efendimiz size tamamen güvenilir bir kimse gönderiyorum ifadesini 3 kez kullanmıştı. Bu sahneyi gıptayla takip edenlerin başında Hazreti Ömer geliyordu. Olayın öncesiyle ilgili olarak yaşadıkları Hazreti Ömer'in penceresinden şu şekildedir. Necran Hristiyanlarından bir heyet gelip Allah Resulü'nden güvenilir bir rehber talep etmiş, Resulullah da yarın öğle namazından sonra ashabım arasından güvenilir birini size rehber olarak görevlendireyim buyurmuştu. Bu sözleri duyan ve anılan özelliklerde olmayı ne çok arzu ederdim diyen Hazreti Ömer öyle heyecanlanmıştı ki, ertesi günü zor getirebilmişti. O gece gözüne bir damla uyku girmemiş, bahsedilen gün öğle namazına erkenden gidip, Peygamber Efendimizin kendisini kolayca fark edeceğini düşündüğü en ön safta yerini almıştı. Namazı kıldıran Resul-i Ekrem, cemaate dönerek gözleriyle birini aramıştı. Hazreti Ömer, sürekli hafifçe kalkar gibi yaparak, Hazreti Peygamber'in kendisini görmesini sağlamaya yönelik büyük çaba sarf etmişti. Ancak Hazreti Ömer'in bu gayreti beyhudeydi. Allah Resulü, 2 saf arkada bulunan ümmetin emini olarak tavsif ettiği Ebu Ubeyde'yi çağırdı ve bu görevi ona tevdi etti. Sahabe arasında idarecilik vasfı, derin kavrayış kabiliyeti ve dirayetiyle tanınan Ebu Ubeyde'ye, gerek Hazreti Ebu Bekir, gerekse Hazreti Ömer tarafından halifeliğe en layık kimse olarak bakıldı. Benzer görüşü Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayet de teyit eder mahiyettedir. Buna göre Hazreti Ayşe'ye, eğer Allah Resulü yerine birini bıraksaydı o kim olurdu diye sorulduğunda, Hazreti Ayşe önce Hazreti Ebu Bekir, ardından Hazreti Ömer'in ismini zikretmiş, üçüncü olarak da Ebu Ubeyde iyidir demek suretiyle onun adını vermiştir. Bir başka rivayete göre de Hazreti Ayşe validemiz, kendisine yöneltilen, sahabe içinde Hazreti Peygamber'e en sevgili olan kimdir sorusunu, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'dir şeklinde cevaplamış, daha sonra kim olduğu sorulunca ise sükût etmiştir. Ebu Ubeyde ömrü boyunca son derece sade ve mütevazı bir hayat sürdü. Şam valisiyken Şam ve civarında ortaya çıkan veba salgınını yerinde incelemek üzere Şam'a gelen Halife Hazreti Ömer kendini karşılayanlara "Benim kardeşim Ebu Ubeyde nerede?" diyerek dostunu sormuştu. Ebu Ubeyde kısa bir süre sonra halifenin yanına geldiğinde Hazreti Ömer "Ey Ebu Ubeyde, beni evinde misafir etmeyecek misin?" diye sordu. Aslında bu bir teftiş vesilesiydi. Halife böylece Şam valisinin yaşam standardını görmek istiyordu. Ebu Ubeyde evinin şartlarının halifeye ağır geleceğinden endişe ettiğini söylese de Hazreti Ömer ısrarcı oldu. Beraberce eve gittiler. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'nin evinde üzerine yattığı bir keçe, kılıç, zırh, bir yemek kabı ve su kırbası gibi bazı ev eşyaları gördü. Ona bundan başka bir eşyası olup olmadığını sordu. Ebu Ubeyde'den, "Bunlar benim ihtiyacım için yeterlidir." cevabını alınca gözleri dolan Halife Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye şöyle hitap etti. "Ey Ebu Ubeyde,

Dünya senin dışında hepimizi değiştirdi. Güzel ahlakı, samimiyeti, güvenilirliği, hayası ve zarafetiyle sahabe arasında dikkat çeken Ebu Ubeyde'nin yanında bulunma fırsatı elde edenleri güven ve rahatlık duygusu kaplardı. Görenlerin hemen kanlarının ısındığı, yakınlık duydukları Ebu Ubeyde'nin içinin güzelliği adeta dışına yansımıştı. Bu durumu Abdullah bin Amr şu şekilde dile getirmiştir. Kureyş'ten 3 kişi vardı ki, onlar insanların en hoş simaları, en güzel ahlaklıları ve en hayalılarıdır. Onlar seninle konuştuklarında asla yalan söylemezler. Sen onlara bir şey dediğinde seni yalanlamazlar. Bu 3 kişi Ebu Bekir Sıddık, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Bu çerçevede Ebu Ubeyde'nin şu tavsiyesi onun güzel ahlakını tavsif eder niteliktedir. Ey Allah'ın kulları! Şaka olsun, ciddi olsun, hiçbir konuda yalan işe yaramaz. Rabbinizin, ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun mealindeki ayeti okuyunuz. Siz burada yalan konusunda herhangi bir ruhsat görebiliyor musunuz? Ebu Ubeyde'nin verdiği öğütler, insanlar üzerinde oldukça tesirliydi. Ordu kumandanı olduğu sıralarda, rehavet içinde gördüğü emrindeki askerler arasında yürürken şu nasihatte bulunmuştu. Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Elbisesini temiz tutan, parlatan nice insanlar vardır ki, hakikatte onlar dinlerini kirletmişlerdir. Yine kendini üstün görüp gururlanan nice kimseler vardır ki, hakikatte nefislerinin boyunduruğu altına girmiş, şahsiyetini yerle bir edip eskitmişlerdir. Geçmiş günahlarınızı işlediğiniz yepyeni sevaplarla defetmeye çalışınız. Eğer biriniz yerle gök arasını dolduracak kadar kötü amel işlerse, mahlukatın en hatalısı olsa dahi, tüm bunlardan sonra samimi şekilde güzel bir eylemde bulunsa, bu hayırlı fiili kötülüklerine galebe çalar ve günahlarını yok eder. Taşıdığı güzel hasletlerin yüzüne yansıdığı Ebu Ubeyde, tevazuuyla gönüllerde taht kurmuştu. Şu sözü onun samimiyetini gözler önüne sermektedir. Siyah veya kırmızı tenli, hür veya köle, Arap veya Arap olmayan, kim takvasıyla benden daha üstünse, onun ayağının tozu olmayı her şeye tercih ederim. Vefa duygusunu en yoğun şekilde yaşayan Ebu Ubeyde, "Vefa azizdir, yücedir" yazılı bir yüzük takardı. Bir rivayete göre ise adeta Allah'a verdiği ahde vefasını ifade eden, beşte biri Allah'a aittir yazan yüzüğünü parmağından çıkarmazdı. Ömrü cihat meydanlarında geçen Ebu Ubeyde, son dönemlerinde Müslümanlara şu öğütlerde bulundu. Size bir vasiyette bulunacağım. Eğer bu tavsiyelerimi dikkate alırsanız, hayırda kalmaya devam edersiniz, helak olmazsınız. Ne olur namazınızı hakkıyla eda ediniz, zekatınızı veriniz, orucunuzu tutunuz, tasaddukta bulununuz, hac ve umre yapınız, birbirinize hakkı tavsiye ediniz, idarecilerinize hakkı söyleyiniz, asla onları aldatmaya yeltenmeyiniz. Dünya hayatı sakın sizi kandırmasın. Onun eğlenceli havasına kapılmayınız. Dünyevi işlerinizin üzerine gereğinden fazla düşmeyiniz. Bir kimse 1000 yıl ömür sürse dahi, benim içinde bulunduğum şu durum, ölüm, mutlaka onun başına gelecektir. Muhakkak ki Allah, insanoğluna ölümü mukadder kıldığı için insanlar fanidir. Bu münasebetle insanların en akıllısı, Rabbine en itaatkar, ahiret günü amel defteri açıldığında iyiliği fazla olan kimsedir. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ebu Ubeyde bu sözlerinden kısa bir süre sonra hayata veda etti. Daha dünyadayken cennetle müjdelenme bahtiyarlığına kavuşan Ebu Ubeyde, hicretin 18. yılında baş gösteren Taun-u Anvas diye bilinen ve Muaz bin Cebel, Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam başta olmak üzere birçok sahabinin ölümüyle sonuçlanan veba salgınında hastalanarak yatağa düştü.
Ebu Ubeyde 36 bin kişilik İslam ordusunun başında bulunduğu ve yalnızca 6 bin askerin sağ kurtulduğu bu salgın sırasında, vatanından kilometrelerce uzaktaki Amvas'ta 58 yaşındayken savaş meydanında son nefesini verdi. Cenaze namazını gözyaşları eşliğinde kıldıran Muaz bin Cebel, İslam ordusuna şu konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Bugün öyle bir kimseyi kaybettiniz, vefatı için hüzne boğuldunuz ki, Allah'a yemin ederim ki Ebu Ubeyde'den daha fazla gönlü iyilikle dolup taşan, daha merhametli, kin, öfke ve kötülükten uzak duran, insanlara yardım ve nasihat eden, ahireti arzulayan bir kimseyi ben görmedim. Ona rahmet dileyiniz. Allah Ebu Ubeyde'ye merhametiyle muamele etsin. Muaz bin Cebel, defnin ardından Ebu Ubeyde'nin vefatından Halife Hazreti Ömer'i bilgilendirmek üzere bir mektup yazıp Medine'ye gönderdi. Kendisine ulaşan mektubu okuyan Hazreti Ömer ve yanında bulunanlar gözyaşlarını tutamadılar. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Peygamber Efendimiz'den sadece 15 rivayette bulunmuştur. Bunlardan biri şu şekildedir. Allah'tan sıhhat isteyiniz. Zira Allah bir kulu sağlıktan daha değerli bir nimetle mükafatlandırmamıştır. Doğru olunuz ve iyilik yapınız. Bu ikisi cennete götürür. Yalan ve kötülükten sakınınız. Bunlar da cehenneme götürür.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
0: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

0: Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
3: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
3: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: عبد الله بن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
2: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: أبو زر رضي الله عنه anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala. Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
1: أنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince, Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
4: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
5: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
6: Sonra ne yaptın?
5: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
2: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
5: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
4: Boş ver. Köleler seviyor onu.
6: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
4: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
4: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
6: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
5: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
7: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
5: Ben...
7: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
5: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
7: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
2: Ama ben...
7: Yoksa korkuyor musun?
2: Hayır, hayır.
7: Ha, demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
7: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
2: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
7: Ha şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
8: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan.

0: Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
1: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riyadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbni Mes'udin radıyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü üç defa tekrarlamıştır.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hüreyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" "Cennetini istiyorlar." "Cennetimi gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, görmediler." "Cenneti görselerdi ne yaparlardı?" "Senden güvenceni isterlerdi." "Benden neden dolayı güvence isterlerdi?" "Ateşinden ya Rabbi." "Ateşimi gördüler mi?" "Hayır, görmediler." "Ateşimi görselerdi ne yaparlardı?" "Senden bağışlanma dilerlerdi." Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim" buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, zikir meclisinde

0: de bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki, meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz, buyurur.
1: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات
0: أبو هريرة وأبو سعيد تن رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: زيد بن ثابت رضي الله عنه روايت edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İnfak. Esma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnfak et, cimrilik gösterme ki Allah da senden lütuf ve rızkını esirgemesin. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın mali fedakarlık konusunda gösterdiği hassasiyeti şu rivayet gözler önüne serer. Bir gün Esma Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek: Ey Allah'ın elçisi, benim işim, Zübeyr'in bana getirdiği dışında hiçbir şeyim yok. Onun bana getirdiği şeylerden bir miktar infak etmemde bir günah ve sakınca var mı? Diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, güç ve imkanın nispetinde infak et, malının fazlasını saklama ki Allah da sana lütuf ve ihsanını kesmesin buyurdu. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir'in diğer kızı Hazreti Ayşe, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Kadın zarar vermeyecek şekilde gereksiz aşırı harcamalara ve israfa yer vermeksizin evinin yiyeceğinden infak ederse, infak ettiğinden dolayı kadın, kazandığından dolayı da erkek sevaba nail olur. Malı koruyan vekil harç içinde aynı sevap vardır. Onlardan birinin sevabı ötekinin sevabından hiçbir şey eksiltmez. İnfak, Allah'ın rızasına nail olabilmek için servetten harcama yapmak, muhtaçlara aynı veya nakdi karşılıksız yardımda bulunmak demektir. Zekat, tasadduk, fıtır sadakası, kurban, öğrenci bursu veya hediye, kullanım hakkını vermek gibi gönüllü olarak yapılan her türlü hayır ve hasenat, infak kapsamındadır. Müslüman özellikle yakını fakr-ı zaruret içinde kıvranırken, komşusu aç bir ilaç sıkıntı çekerken, vicdan azabı duyarak rahat uyuyamaz, uyumamalıdır. Ayrıca o, infakın Allah'ın verdiği nimetlerin ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmak olduğunu bilir. Aynı yardımda bulunurken, malların özellikle kötü ve kalitesiz olanları seçilmemeli ve yapılan infakın hedefine ulaşması için gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilmelidir. Şu iki ayet bu konuda varlıklı Müslümandan dikkat ve hassasiyet ister. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır, zekat ve sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu sebeple geçimlerini sağlayamayan fakirlere yardım edin. Onlar dilenmekten çekindikleri için gerçek hallerini bilmeyenler onları zengin zanneder. Sense onları simalarından tanırsın. Onlar kimseden ısrarla bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah bilir. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan müminlerin özellikleri arasında iman ve namazdan sonra infak yer alır. Aslında infak mali bir cihattır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Ayet ve hadislerde hayır ve hasenatın sevabı genellikle 1'e 10 olarak açıklanmasına rağmen, Allah yolunda infakın sevabının 1'e 700 olmasında, namaz, oruç gibi ibadetlere nispetle bunun insana daha zor ve daha ağır gelmesinin rol oynadığı söylenebilir. Şüphesiz her nimetin şükrü kendi cinsindendir ilkesi gereği, mal ve servetin şükrü Allah'ın rızasını kazanma ümidiyle muhtaçlara infak etmekle gerçekleşir. Şükrü yerine getirilmeyen nimetin Allah'a giden yolda bir ayak bağı olduğu açıktır. Esasen Yüce Kur'an'ın diliyle göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına her ne iyilik yaparsanız bu

0: Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış, yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın nedir?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin sorarsın?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için sorarım. Sen hangi davranışın vesilesiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" deyince bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğunla yerim, üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir," diye karşılık vermiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: عمر بن Hattab'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İpek elbise giymeyin, zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
2: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
2: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
1: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
2: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulü'nün elçisini, Resulü'nün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.
3: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
3: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
3: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında.
4: Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı.
3: Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin, amin.
0: 153. Bölüm.
1: Ramazan ayıydı.